Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle. Yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de. Bu aşk yürümez.

Kıyamet zamanını bilmek ancak Allah'a havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, "Bana koştuğunuz ortaklarım nerede?" diye seslendiği gün, onlar, "Senin ortağın olduğuna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz" derler.

Önceden tapmakta oldukları şeyler kendilerinden uzaklaşıp kaybolmuştur. Onlar da kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak, o bu benim hakkımdır, kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülmüş olsam bile mutlaka onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Biz o inkar edenlere yaptıkları şeyleri mutlaka haber vereceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azaptan tattıracağız.

Ey Muhammed, de ki, ne dersiniz? O Kur'an Allah tarafından gelmiş olup da sonra siz onu inkar etmişseniz, o takdirde haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim olabilir? Sen

0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: Biz onlara ufuklarda ve kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki Kur'an'ın hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Senin Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi?
0: Ela

İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan bir şüphe içindedirler. Yine iyi bilin ki Allah her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Şura suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 53 ayettir. Adını 38. ayette geçen Şura kelimesinden almıştır. Bu surede Müslümanların işlerini kendi aralarında bir istişare ile yaptıkları bildirilmektedir. Sure içerisinde ayrıca kainatta bulunan tevhid delillerine dikkat çekilmekte, kıyamet gününün özelliklerine yer verilmektedir. Bismillah.

0: Mim, Ayn, Sin, Kaf.
1: Ey Muhammed! Çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana da senden öncekilere de böylece vahyeder.
2: Lehu ma fis semavati ve ma fil ardı ve huvel aliyyul azim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yücedir, çok büyüktür.

0: في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.
1: Neredeyse gökler onun azametinden ta üstlerinden çatlayacak. Melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde bulunan kimseler için mağfiret dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onların üzerinde devamlı bir gözetleyicidir. Ama sen onların üzerinde bir vekil değilsin.
1: وَكَذَٰلِكَ

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an indirdik ki şehirlerin anası olan Mekke halkını ve etrafındakileri uyarasın ve hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden onları korkutasın. Bir grup cennettedir, bir grup da cehennemdedir.

0: فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.
1: Eğer Allah dileseydi bütün insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine koyuyor. Zalimler için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.
0: اَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ.
1: Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Oysa asıl dost Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَمَا

0: Hakkında ihtilafa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte benim Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız ona güvendim ve yalnız ona yöneliyorum.
1: فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. Onun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir ve görür.

0: Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. O dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla bilir.
1: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي

Allah dinden Nuh'a tavsiye buyurduğu şeyi sizin için de bir hukuk düzeni yaptı. Ey Muhammed, sana vahyettik. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da tavsiye buyurduk ki dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat senin kendilerini davet ettiğin bu düzen müşriklere ağır geldi. Allah dilediğini kendine seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra ancak aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin tarafından azabın ertelendiğine dair bir söz geçmemiş olsaydı aralarında mutlaka hüküm verilirdi. Kendilerinden sonra kitaba varis kılınan kitap ehli de Kur'an hakkında bir şüphe ve tereddüt içindedirler.

Ey Muhammed! İşte bunun için insanları tevhide davet et ve sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki, ben Allah'ın kitaptan indirdiğine inandım ve bana aranızda adaleti gerçekleştirmem emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Sizinle bizim aramızda hiçbir tartışmaya yer yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş yalnız O'nadır.

Allah'ın davetine uyulduktan sonra hala onun dini hakkında mücadele edenlerin getirdikleri deliller Rableri yanında batıldır. Onların üzerinde bir gazap ve kendileri için şiddetli bir azap vardır. Allah

Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet saati hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah

0: Her kim ahiret kazancını isterse biz onun kazancını arttırırız. Her kim de dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi yoktur.
1: Em lehum şurakâ'u şer'û lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh velevlâ kelimetul fasli lekudiye beynehum وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Yoksa onların Allah'ın dinde izin vermediği şey kendilerine meşru kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabın ertelenmesine dair kesin yargı sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, işleri bitirilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Dediği şey kendilerine meşru kılacak

Sen kıyamet günü kazandıkları şeyin cezası başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. İman edip salih amel işleyenlerse cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlar için istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur.

İşte Allah iman edip salih amel işleyen kullarını bununla müjdeler. Ey Muhammed, de ki ben bu tebliğime karşı sizden akrabalıkta sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa biz onun iyiliğini arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını verir.

0: Yoksa onlar senin hakkında Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler, batılı yok eder ve sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Şüphesiz ki o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
0: Kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri affeden ve sizin yaptıklarınızı bilen O'dur.

Allah iman edip salih amel işleyenlerin tevbesini kabul eder. Onlara lütfundan daha fazlasını verir. Kafirler içinse şiddetli bir azap vardır. Velev

0: Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat o dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları hakkıyla görür.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ
0: İnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur.

Gökleri, yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. Onun dilediği zaman onları bir araya toplamaya da gücü yeter.

0: كثير.
1: Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu affeder. وَمَا

0: olmayacaksınız. Sizin Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız da yoktur.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ
0: Denizlerde yüce dağlar gibi gemilerin yürümesi de onun kudretinin delillerindendir.
1: اِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
0: Eğer o dilerse rüzgarı durdurur da yelkenle giden gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Şüphesiz ki bunda sabırlı olan ve çok şükreden kimseler için nice ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut da Allah kazandıkları günahlar yüzünden onları helak eder ve birçoğunu da bağışlar.

Size verilen herhangi bir şey sadece dünya hayatının geçici bir menfaatidir. Allah katında bulunanlarsa iman edip sadece Rablerine güvenen kimseler için daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

0: Onlar Rablerinin davetini kabul ederler ve namazı dosdoğru kılarlar. Onların işleri de kendi aralarında bir istişare iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcarlar.
1: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ
0: Onlar bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.
1: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ
0: Bir kötülüğün cezası yine onun gibi bir kötülüktür. Ama kim affeder, bağışlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki Allah zalimleri sevmez.

0: değil.
1: Zulme uğradıktan sonra hakkını alan kimseye gelince, işte onların aleyhinde ceza vermek için herhangi bir yol yoktur.
0: İnneme s-sebilu alellezine yazlimunen nase ve yebeğune fil ardı bi gayril hakkı. Ulaike lehum azabun alim.
1: Yol ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler aleyhinedir. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
1: Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
0: وَمَنْ

0: değil.
1: Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun için hiçbir dost yoktur. Sen azabı gördüklerinde zalimlerin acaba dönecek bir yol var mıdır dediklerini görürsün.
0: وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ.

Sen onların aşağılıktan dolayı başları öne eğilmiş, göz ucuyla gizli gizli etrafa bakarlarken ateşe sunulduklarını görürsün. İman edenler de gerçekten zarara uğrayanlar, hem kendilerini hem de ailelerini kıyamet günü zarara sokan kimselerdir diyeceklerdir. İyi bilin ki zalimler devamlı bir azap içerisindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için çıkar bir yol yoktur.

0: nakir.
1: Allah tarafından geri çevrilemeyecek kıyamet günü gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun. Çünkü o gün sizin için sığınacak bir yer yoktur ve siz inkar da edemezsiniz. Fe in

0: Ey Muhammed, eğer onlar yüz çevirirlerse bilsinler ki biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırsak ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden kendilerine bir kötülük isabet ederse o zaman görürsün ki insan çok nankördür.
1: Lillahi mulku's semawati vel ard.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek çocuk bahşeder.

Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki o her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut da bir elçi gönderir de izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz ki o çok yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.

İşte biz böylece sana da emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Fakat biz onu bir nur kıldık. Onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola iletiyoruz. Şüphesiz ki sen de insanları doğru bir yola, göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna götürüyorsun. İyi bilin ki bütün işler sonunda yalnız Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 89 ayettir. Sure içerisinde geçici dünya menfaati, altın, yaldız ve mücevher anlamına gelen zuhruf kelimesiyle ifade edildiği için surede bu adla anılmıştır. Surede Allah'ın insana altın ve mücevherle değil, gönül temizliğiyle değer verdiği anlatılmakta, inkar ve isyana sapanların başlarına gelecek belalara, musibetlere dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hamim. Apaçık kitaba andolsun ki biz onu iyice anlayasınız diye Arapça bir Kur'an yaptık. Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Siz haddi aşan bir kavim oldunuz diye Kur'an'ı size göndermekten vaz mı geçelim?
1: وَكَمْ

Biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha kuvvetli olanları helak ettik. Kur'an'da öncekilerin örneği de geçmiştir.

Eğer sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, elbette onları çok güçlü ve her şeyi bilen Allah yarattı derler.

0: Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız.
1: وَالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. Siz onların sırtına binip üzerlerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak bunları bizim hizmetimize veren Allah'ı tenzih ve tesbih ederiz. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Gerçekten biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz.

0: Buna rağmen insanlar Allah'ın kullarından bir kısmını onun bir parçası saydılar. Gerçekten de insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de erkek çocukları size mi seçti?
1: وَاِذَا

0: Onlardan biri Rahman olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir de öfkesinden yutkunur durur.
1: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُب۪ينَ
0: Yoksa onlar süs ve ziynet içerisinde yetiştirilip de mücadelede erkek gibi kendisini savunmaya açık olmayan kızları mı ona isnat ediyorlar?
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
0: Onlar Rahman olan Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir.

0: Onlar eğer Rahman olan Allah dileseydi biz o meleklere tapmazdık dediler. Onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
1: اَمْ اَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ
0: Yoksa biz kendilerine bundan önce bir kitap verdik de onlar ona mı sarılıyorlar?
1: بَلْ

0: Ey Muhammed, yine böyle biz senden önce de hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın şımarık varlıklı kimseleri biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk. Biz de onların izlerine uyarız dediler.
1: قَالَ أَوَلَا

0: Gönderilen uyarıcı, eğer size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem de mi bana uymazsınız deyince, onlar gerçekten biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz dediler.
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: Biz de onlardan intikam aldık. Bak, peygamberleri yalanlayanların sonu nasıl oldu.
1: وَاِذْ

0: din.
1: Hani İbrahim babasına ve kavmine, gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım. Şüphesiz ki o beni doğru yola iletecektir dedi.
2: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İbrahim bu sözü ardından gelecek olanlara devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı ki onlar doğru yola dönsünler.

Doğrusu ben bunları da babalarını da kendilerine hak olan kitap ve gerçeği açıklayan bir peygamber gelinceye kadar faydalandırıp geçindirdim.

0: Kendilerine hak geldiği zaman onlar bu bir büyüdür. Doğrusu biz onu tanımıyoruz dediler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ
0: Yine onlar, bu Kur'an şu iki şehirden bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler.
1: اَهُمْ يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ

Ey Muhammed, Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını diğerlerinden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır.

0: Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahman olan Allah'ı inkar eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey Nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet, ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet, nimetleri değiştiren hatalarımı affet, duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin, başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı, gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım, her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, Aksaray Nevşehir Yolu'nun 29-31. kilometresi, Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başlıyor.
1: Hatta ve hatta başladık bile. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da sefalar getirdiniz. 7 Ağustos 2026 Cuma gününü gösteriyor takvimimiz ya da Hicri takvimle 24 Safer 1448'i. Canım ülkemin saati tam 7'ye işaret ediyor. Evelallah ibibikler de çoktan öttü. Biz de mikrofonun başında çoktan yerimizi aldık. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum ve gayet iyi biliyorum ki siz de radyonuzun, Radyo 7'nizin başındasınız. Hemen açtınız radyoyu, neler oluyor, neler bitiyor, nasıl başlıyoruz, nasıl gidiyoruz, gündemimizde neler var diye dinlemeye başladınız. Çok da iyi ettiniz, eksik olmayınız. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da sevgisini ve selamını iletiyorum. 0507-977-0101 WhatsApp numaramız ki yayın boyunca bize arkadaşlık edebilin diye. Bazıları yolda, bazıları serviste. Bazıları evinde, bazıları dükkana çoktan gitti. Onlar çok erkenci. Bazıları zaten gecenin mesaisini tamamlamak üzere artık evlerine, hanelerine, istirahatlerine doğru ilerleyecekler. Bazıları randevuları için sokakta. İstanbul'da öyle mesela. Çok erken saatte başlıyor hayat ve yetişebilmek için, iş başında olabilmek için karanlıklarda sokağa dökülmek icap ediyor. Zor. Hayat gerçekten zor. Peki ilk 30 dakikadaki ilk mesajın kimden ve nereden olduğunu merak ediyoruz, öğrenmek niyetindeyiz. Adınızı, soyadınızı lütfen yazınız. Nereden ulaşıyorsunuz ve dinliyorsunuz onu da yazınız. Arzu ederseniz yorum, görüş ve önerilerinizi de. Biz duamızı ederiz arkadaş. Sonra da işimize beraber bakarız. Ya Rabbi, bize hesabımızın dışında nimetler bahşettin. Onların sadece biri için bile sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini artır ne olur. Eksiltme. Sen lütufkarsın, sen bonkörsün, sen merhametlisin ve sen vaadinden dönmezsin. Olmayanlara da lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere bahşeyle. Sen lütufkarsın. Ya Rabbi, şu güzel cumanın sabahında bizleri merhametinden, lütfundan mahrum kılma. Bedenlerimize sağlık nasip eyle, kalplerimize huzur, evlerimize, kazancımıza bereket ver. Bizi, evlatlarımızı, ailemizi, sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, kötülükten muhafaza et. Şu anda amin diyen dinleyicilerimizin ailelerini, sevdiklerini, evlatlarını, dostlarını, anne ve babalarını her türlü kötülükten, feladan, hastalıktan koru. Geçmiş günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Zorda olanlarımız var, onlara kolaylık nasip eyle. Hastalarımız var, ne olur şifa nasip eyle. Ya Rabbi, borçlularımız var, onlara da borçlarını ödeyebilmeyi nasip eyle. Kalplerimizi doğruluktan, senin rızandan ayırma. Bizlere bol bol helal kazanç ver. Düzgün arkadaşlar ver. Güzel niyetler ver. İçi dışı bir yaklaşımlar nasip eyle ve ne olur bize en hayırlı akıbeti lütfet. Ya Rabbi, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü o büyük günde bizi senin intikamını almak için askerin memurun eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
0: 7 gün 7 sabah. Basından başlıklar.
1: Nereye geldik arkadaş biz böyle diyor mudur? Salah bence diyordur ama çok da memnun. Trabzonspor'un dev transferi Muhammed Salah sadece futbol severleri değil turizmcileri de heyecanlandırdı. Şimdiden kentin tanıtımına katkı yapacağı tahmin ediliyor. Trabzon'la 2 yıllık anlaşma imzaladı. Salah her yıl için 17 milyon avro garanti ücret alacak. Dün Papara Park hınca hınç doluydu. Binlerce Trabzonspor taraftarı Salah'ı karşıladı. İnanılmaz görüntüler vardı. Muhammed Salah'ın bir benzerine daha bireysel olarak ki kariyeri hayli yüksek bir futbolcu rastlamadığı kanaati hepimizde var. Nereye geldim deyişi de o yüzden. Ben böyle şey görmedim deyişi de muhtemelen o yüzdendir. Lakin sabrı biraz azdır. Hani başarısızlığa olan sabrı biraz azdır. Transfer dünya manşetlerinde. Rakip Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor. Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum derken La Gazzetta dello Sport Trabzonspor Salah'a bayılıyor. Binlerce taraftar onu coşkuyla şarkılarla karşıladı ve The Guardian Trabzon hazır mısın şeklinde başlıklarla çıktı. Dünyanın gündeminde olduğu kesin. hem Salah'ın hem de Trabzonspor'un Türk futbolu açısından hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Trabzon camiası olmak üzere inşallah kazasız belasız sakatlık olmadan bir sezon geçer ve kaliteyi yükselten bir oyun ortaya çıkar. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş Çekya temsilcisi Kralove'yi 1-0 yendi. Çok fırsatı gole çeviremedi siyah beyazlar. 10 kişi kaldı oyunun son bölümünde. Eyvah dedik, hani 0-0'ı bari kotarsak, ama sonra bir gol geldi Semih'in ayağından ve deplasmandaki 1-0'lık avantaj Beşiktaş'ın hanesinde. Kutlayalım, devam edelim. Terörsüz Türkiye'ye giden yol. Öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması planlanıyor. 1. Önce yasa çıkacak. 2. Kurul çalışacak. 3. Milli Güvenlik Kurulu kararının ilanı sağlanacak. 4. Ceza ertelemesi konusu ve 5. yeni bir evreye geçilecek. Ayrıntılarını duyacaksınız birazdan. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Bundan sonra izlenecek yol haritası, sürecin sonraki aşamalarının da değerlendirildiği bir özel görüşmeydi bu. Genel kurulda destek iması Hürriyet'teki diğer haberlerden biri. Yeni partinin genel başkanı Özgür Özel: özensiz kötü hazırlanmış bir teklif bu. Komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıyı sağlayacağız. Genel kurula ilk günkü tutumumuza uygun şekilde davranacağız. Ama bu vakitten sonra teklife imza atma çabamız yok, diyor. Yeni partili Özgür Özel'in, genel başkanı Özgür Özel'in bu konuda İyi Parti ile kısa alanda paslaşmalar yaptığı, dar alanda kısa paslaşmalar yaptığı görülüyor. Ama gazetelerde de haberleri gayet tabii yer alıyor. 10 yıl hayalet gibi yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran suikast timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca nasıl gizlendiği anlatılıyor haberlerde. Yakalanma korkusuyla hücre hayatı yaşadı. Abonelikleri yoktu, faturaları başkalarının üzerinden hallediliyordu. Gece çöplerden hurda topluyordu, satıyordu, gündüz inşaatlarda çalışıyordu. Geçen 15 Temmuz'da ismi yeniden gündeme gelince korktu, yeni bir eve taşındı. Ancak aynı gece yakalandı deniyor. Böyle mi değil mi bilinmez. Ama ben şöyle bir çevreye baktığımda, yani yakından uzağa doğru objektifleri çevirdiğimde, pişman bir FETÖ'cüye denk gelmedim. Gelmedim. Günlük hayatları rutin seyri içerisinde devam ediyor. Üstelik hasmane tutumları da bazılarının açık, bazılarının gizli şekilde sürüyor. Karanlık suikaste önemli gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 yıl önce bombalı suikaste öldürülen gazeteci yazar Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü sevgili dinleyiciler. Gürlek, Mumcu'nun ele aldığı dosyalardan ve yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşündüğünü söylüyor. Adalet Bakanı Gürlek, devlet her zaman bir olayı isterse ortaya çıkartır, samimiyetle bu süreci yürüteceğiz, demiş.
2: Her zaman devlet müktedirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Devlet her zaman bir olay isterse ortaya çıkartır. Şu an biz samimiyetle biz bu süreci yürüteceğiz. Çözdüğümüz olaylar da oldu. İçinize ferah tutabilirsiniz. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi teknik arkadaşlar, alanda uzman arkadaşlar. Sizler de zaten sürekli olarak irtibata geçebilirsiniz. Yeni bir belge, yeni bir delil öğrendiğiniz zaman telefonlarınızı alın bu konuda. Yani biz bu büroyu kurarken dedik ki, yani burada kim olursa olsun, yani bir devlet bir cinayet varsa bunu faili bulmak zorunda. Faili kaçtıysa da bunu peşinde bırakmamak zorunda. Yani bu devletin temel görevi. Yani Oğuz Demir İran'a gitti, Avusturya'ya gitti. Tabii. Ya mutlaka bunu devlet iade etmek zorunda. Yani bizim en azından o peşinde olduğumuzu hissettirmemiz lazım. Yani orada rahat olmamız lazım. Karanlık kalan noktalar varsa da, başka birileri var, onları da ortaya çıkartmak zorundayız. Yani devletin temel görevi bu. Yani bu konuda biz karar veriyoruz.
1: İstanbul'da oto çok ama park yok. 6 araca bir otopark yeri düşüyor. Megakentin sokakları, yolları maalesef dev bir otoparka dönüştü. İstanbul'da 6 milyon aşkın araç bulunuyor. Bunlar da kayıtlı sayı. Parkların kapasitesi ise 1 milyon civarında. Bu da uyanıklar için yeni bir kazanç kapısı anlamına geliyor. Ev alıp kiralarken önce park soruluyor. Park yeri var mı? Otoparkı var mı deniyor. Otoparkı olan evler %30 daha pahalıya satılıyor ya da kiralanıyor. Onu da antır parantez söyleyelim. İstanbul'da kaldırımlar da adeta otoparka dönmüş durumda. İstanbul'un da Türkiye genelinde de durum artık 3 aşağı 5 yukarı aynı da. Araç söz konusu olduğunda bu lüks bir talep midir? Bana göre değildir. Bir vasıta olduğu için. Lakin araç söz konusu olduğunda da tüketici açısından, kullanıcı açısından söylüyorum, akan sular duruyor. Tabii o güne kadar şikayetçisi olduğumuz alanlardaki dar imkanlar birden bolarıyor ve alışveriş yapılıyor. Gerçi şu anda otomobil piyasasındaki daralma istatistik verilerine de yansıyor. Ama şu bir gerçek, aynı dairede 1, 2 hatta 3 araçlı aile yapıları biliyorum efendim. Yani otoparkta bir tane, kapının önünde bir tane, oğlanda bir tane, kızda bir tane, öyle devam eden araç sirkülasyonu. Merkez Kuzey Irak. Terör örgütüne 2 aylık süre. PKK elindeki silah ve teçhizatları Erbil ve Süleymaniye'de Türkiye'nin belirlediği özel merkezlere teslim edecek. Her şeyi bırakacaklar. Yöneticilerine de af yok diyerek Türkiye Gazetesi haberi ilk sayfadan duyuruyor. Hakan Fidan Suriyeli bakanla Ankara'da görüştü. Geleceğimiz ortak dedi. Türkiye ile Suriye'nin refah ve istikrarını birbirinden ayrı görmemiz mümkün değildir dedi Dışişleri Bakanı. Suriye'de yaşanacak istikrar bozucu gelişmeler Türkiye için de tehdit oluşturuyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramaması önceliğimizdir ifadeleri yine Hakan Fidan'dan. Bir de Ahbap Çavuş ilişkisi var. Masak raporunda ünlü isimlerin Ahbap'a yaptığı bağışlar tek tek listelendi. Şimdi toplam 14,5 milyon liralık bağışın akıbeti araştırılıyor değerli dinleyiciler. Efendim okullara 30 bin güvenlikçi geliyor. Okul içi ve dışında bu sene sıkı güvenlikler uygulanacak. İşkur üzerinden 81 şehirde 30 bin güvenlikçi işe alınacak. Dedektörle arama yetkilileri de olacak bu güvenlikçilerin. Geç ama yerinde bir karar. Okula tam koruma haberi de aynı şekilde Yeni Şafak'ta manşete yerleşmiş. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak sevgili dinleyiciler. Kahramanmaraş'taki o acı, o elim hadiseyi hatırlıyorsunuz muhakkak. 9 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği o saldırı. Maalesef her şeyi baştan aşağı düşünmemizi zorunlu hale getiriyor. Mecburuz hatta. Karabağ ayağa kalkıyor. Karabağ'da imar çalışmaları ile beraber yarım kalan hayatlar da yeniden inşa ediliyor. İşgal yıllarında yalnızca evler değil, kültürel miras da büyük zarar gördü Karabağ'da. Camilerin yanı sıra kiliseler de tahrip edildi. Şimdi hepsinin yeniden inşa edileceği hatırlanılıyor. Lobi yetersiz kalınca sosyal medyaya sarıldı. Soykırımı aklayacak fenomenlere 1 milyar dolar. Gayet tabii. Bu bazen fenomenler eliyle yapılır, bazen sinema eliyle, bazen tiyatro eliyle, bazen görsel sanatlarla, resimle, müzikle, belgeselle yapılır, yapıldı. Yıllarca beyinler itinayla çamaşır suyuna sokuldu, çıkartıldı, sokuldu, çıkartıldı. Biz mazlumuz, biz mağduruz, biz böyleyiz, biz tatlıyız denildi. Meğerse acının kralıymış adamlar. Katil İsrail'den bahsediyorum. İsrail algıları değiştirmek için her yere para döküyor. Rapora göre, son rapora göre Netanyahu hükümeti yapay zeka, influencer ağları ve hedef odaklı dijital kampanyalara 1 milyar dolar para harcadı. Bir numaralı hedefse genç Amerikalılar, gençler. Gençler. Bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor. 0507-977-0101'den. Erkenden uyanan, hayatın mücadelesini veren, neler oluyor Türkiye'de, dünyada diye soran, bu arada Radyo 7'yi dinleyerek o pencereden bakan dostların her birine selamlar ve sevgiler. Belki de ilk mesaj sizin. Adınızı, soyadınızı yazmayı unutmayın. 0507-977-0101'den ve lütfen nereden bize ulaştığınızı da yazın. Parayı araya sıkıştırdım müdürüm. Efendim? Parayı araya sıkıştırdım. CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı kameralara yansıdı. Görüntülerde başkana iletilecek para dolu zarf ruhsat müdürü Figan Çetin'e teslim ediliyor ve şu araya sıkıştırdım deniliyor. Bayağı iyi sıkıştırmışlar. Soruşturma dosyasındaki deşifreye göre görüntülerde para dolu zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer alıyor. Kayıtlarda bir kişi şuraya koyun onları görme, şöyle koy da oradan görünmesin diyor. Tabii yaptığının illegal olduğundan, ahlak dışı olduğundan, insanlık dışı olduğundan haberdar. Bilerek ve isteyerek yapıyor. Buna karşın lakin görünmesin de istiyor. Diğer kişi ise üstüne bir zarf attım müdürüm ifadelerini kullanıyor. Yani parayı oraya bıraktım, sıkıştırdım, üzerine de bir zarf attım. Dosyadaki tespitlere göre ihale alan şirketlerden elde edilen komisyon, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'te toplandı sevgili dinleyiciler. kokain, esrar, Ç, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada görevden alınan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi ve kesinleşti. Tutuklu belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun da aynı şekilde uyuşturucu testi pozitif çıktı sevgili dinleyiciler. Başkan öyleyse, başkan yardımcıları da pekala öyledir. İnsan kendisine uygun bir ekip kuruyor. Öyledir. Siz de arkadaşlarınıza şöyle bir bakın, size benzerler. Üç aşağı beş yukarı size benzerler. Aynı amaç doğrultusunda bir araya gelen iş yerindeki ekip arkadaşları. Onların da birbirlerini tamamlayan özellikleri vardır. Birbirlerine yakın özellikleri. Gayet tabii, başkan böyleyse başkan yardımcısı da öyle. Başkan yardımcısının yanındakiler de öyle. Aşağıya doğru merdiven basamaklarıyla bu sürer. Diğeri yapıyı bozar. Onu istemez. Peki, garanti vizeye ceza, hızlı veya garantili vize reklamlarında durdurma geldi. Ticaret Bakanlığı gerçeği yansıtmayan vaatlerde bulunan aracı şirketlere ayrıca para cezası da uyguluyor. Altın yükselişini sürdürüyor. Hürmüz'ün açılması beklentisi, zayıf dolar altına yaradı. Spot altın ons başına 4265 dolara, gram altın 6513 Türk lirasına yükseldi sevgili dinleyiciler. Merak edenler için söyleyelim, şu dakika itibariyle 1 gram altının satış fiyatı serbest piyasada, minimum taban fiyat bu, 6590 lira. 1 gram altının Türk lirası karşılığı satışı 6590 lira. Dolar 47.70'ler civarında, avro ise 55 liralar civarında seyrine devam ediyor. Madem öyle, oradan devam edelim. Gram altın son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. 6540 lirayı, ki şu anda da onun da üzerinde, 6590 liralar civarında el değiştiriyor. Ancak uzmanlara göre bu tam bir yükseliş değil. Yükseliş için ateşkesin tamamen sağlanması gerekiyor.
3: Orta Doğu'da silahlar sustu, altın fiyatları coştu. 17 Haziran'dan itibaren ilk kez bu kadar yükseldi. Bir tepki yükselişi gördük, bir savaş iyimserliği gördük. Ama beraberinde kalıcı bir yükseliş mi, artık altın zincirlerini kırdı mı sorusunun cevabı için daha erken. Özellikle altın tarafında yaşanan yükselişlerin sebebi hafta sonu Trump'ın İran saldırısını ertelemesi. Petrol fiyatları da 80 dolar seviyesinin altında gerileyince altın, gümüş gibi değerli madenler de haftaya ve yeni ayın ilk işlem gününde yükselişle başladı. Bu yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. Hızlı bir şekilde haftada yükseliş gördüğümüz için buradan tekrar kar satışı gelebilir. O yüzden altın tarafında asıl yükselişlerin başladığını söylemek zor. Dolar uluslararası piyasalarda güç kaybetti. 100 seviyesinin aşağısına sarktı. Yine borsa tarafında iyimserliğin korunduğunu gözlemliyoruz. Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta 107 civarında yükselmişti. Bu hafta 107 civarında değer kaybetti. Buradaki belirsizlik devam ettiği için önümüzde iki ihtimal var. Eğer bir anlaşma haberi gelirse tekrar altın fiyatları kaldığı yerden yükselişlerine devam eder. Yıl sonuna kadar 5000 dolar denemesini yapabilir. Gram tarafta 8000 lira seviyesi üzerinde tekrar yükselişler görebiliriz. Ancak savaşın devamı halinde tekrar 4000 dolar, 3950 dolar destek seviyesi, gram altın tarafında 6000 lira seviyesi destek seviyesi olarak çalışır. Anlaşma gelmeden, ateşkes gelmeden altın zincirlerini kıramaz.
1: Çalışana 3 yıllık güvence, Rekabet Kurumu Yeni Mağazacılık AŞ'nin, bu şekliyle bilmezsiniz ama şu şekliyle bilirsiniz, A101'in Carrefour'u devralmasına koşullu şekilde izin verdi. Çalışan sayısı 3 yıl boyunca korunacak, yani çalışana 3 yıllık güvence getirilecek. Carrefour artık biliyorsunuz A101'in, yani içerideki değişimden de bunu anlamanız mümkün olabilir ama çalışanları işten çıkartamazsın dedi Rekabet Kurumu, dikkatinize sunalım, devam edelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarında Akşam Gazetesi'nde de yer veriliyor. Tıpkı Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın kendisini 2 yıllığına bordo mavili renklere bağlayan imzayı attığına dair haberlerde olduğu gibi, bugünlerde en sıcak, en ateşli haberlerden biri bu. Salah 10 numara formayı giyecek ve yıllık 17 milyon avro alacak. Yıllık 17 milyon avro. 10 numaralık imzayı atarkenki görüntüsü de yine aynı gazetede var. Yeni akitte neler var? Kazanan Türkiye olacak. Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası. AK Parti, MHP, DEM Parti, CHP, Hüdapar, Yeni Yol grubu milletvekilleri teklife imza koydu ve başından beri terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İyi Parti, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti ve Yeniden Refah Partisi, ülkemizde barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası olarak hazırlanan teklife imza vermeyen 3 parti, yani İyi Parti, Özgür Özel'in Yeni Partisi, ve rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlunun başında olduğu Yeniden Refah Partisi. Yani Necmettin Erbakan'ı başka bir kategoride, merhumu değerlendirmek lazım, oğlunu başka bir kategoride. Bazen evlatlar babaya benzeyebilir, hatta onu geçebilir, bazen de hiç benzemeyebilir. Uzaktan yakından ilgisi olmayabilir. Yani ne akli melekeler anlamıyla, ne hitabet anlamıyla, ne bilgi, donanım, tecrübe anlamıyla, ne ufuk anlamıyla benzemeyebilir. Öyle. Şimdi ben bizim çocuklara bakıyorum, benzeyen yanları var, hiç benzemeyen yanları var arkadaş. Çavuşlar ahbabı ihya etmiş, devletin değil ihanetin safında yer almışlar. Şarkıcılar, 1 milyon veren var, sonra 500 bin veren Halit Ergenç mesela 400 vermiş, Beyazıt Öztürk 200, Kıvanç Tatlıdağ 200, daha fazla verenler var, var. Tarkan 1 milyon vermiş ahbaba. Ajda Pekkan 1 milyon, Barış Arduç yine 1 milyon, Sibel Can aynı şekilde 1 milyon ödemiş. Devletin değil de yani bunu safta, bu taraftaki güçte yer almaya çalışmışlar. Yalnız bu güçte iş yeşil çuhaya gitti. Öyle yani, kağıtlar üzerinden, markalar üzerinden oynanan kötü alışkanlığa gitti. Maalesef işin acı tarafı da o, millete değil, yeşil çuhaya. Şöyle koy da oradan görünmesin, baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf, tabii rüşvet. 28 Şubat artı Özkök adliyeye tıpış tıpış gitmiş ve ifade vermiş. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa gitti Ertuğrul Özkök, ifade verdi. Cumhurbaşkanı'na hakaret asla aklımın ucundan dahi geçmeyecek bir şey diyor. Aklıyla da, milletin aklıyla alay etmeye çabalıyor. Ertuğrul Özkök döneminin bittiğini, aklının da aslında zayi halde olduğunu birileri ona hatırlatmalı bence. Milliyet gazetesi. Google'ın yapay zekasına Türk imzası haberiyle çıkmış. Amerikalı teknoloji devi Google, yapay zeka birimi Google DeepMind'ın üst düzey liderlik kadrosunda bir değişiklik yaptı. Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu, şirketin kıdemli başkan yardımcılığı görevine getirildi. Kavukçuoğlu, yeni görevinde model geliştirme süreçleri, öncü yapay zeka araştırmaları ve Gemini uygulamasıyla geliştirici ekipten sorumlu olacak bir Türk bilim insanı Google için çalışıyor ve Birleşik Devletler için. Aklımdan geçen şey bunların Türkiye'de, bu isimlerin Türkiye'de olması ve Türkiye'nin âli menfaatleri için çaba göstermesi. Türkiye kendi modelini yazdı, Milliyet'in manşeti. İRA, FARC ve ETA'nın silah bırakma süreçleri yıllarca devam etti. Arabulucular, üçüncü ülkeler, uluslararası heyetler devreye girdi. Türkiye ise terör sorununda kendi modelini kurdu, kritik bir eşiği açtı deniyor. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik, Özay Şendir yazısı. İlerleyen dakikalarda ayrıntılarını evvelallah duyarsınız. Hiç ders çıkartmıyoruz ama. Bu çok kötü bir şey. Çanakkale'de yan dairede yapılan böcek ilaçlaması nedeniyle zehirlendiği iddia edilen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı maalesef ki hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı yoğun bakımda tedavi altında. Soruşturma kapsamında ev sahibi ZB ile ilaçlama yapan firma yetkilisi ÖE gözaltına alındı. Bir böcek ilacı faciası daha bu. Sevgili dinleyiciler, durumu öyle özetleyelim. Maalesef bir can gitti. 9 yaşındaki evlat Yusuf Talha Çanlı ve dünya sürgününü tamamladı. Allah ona rahmet etsin, geride kalanlara sabır versin ama artık bu da bu tip vakalarla beraber son bulsun. Ne olur son bulsun, hesabı da çok çetin şekliyle sorulsun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öncü kuşak harp okullarına kadın öğrenci alımının yeniden başladığı, 1992 sonrasında yetişen öncü kuşaktan 5 subay, general ve amiral rütbesine yükseldi. Son yüksek askeri şurada Özlem Karapınar ve Armağan Özel'in tuğ general olmasıyla kadınların kuvvet komutanlığı ve genelkurmay başkanlığına uzanan yolu da açıldı deniyor. Özlem Paşa ve Armağan Paşa evelallah bu işi en az er kişiler kadar otoriter, bir o kadar da ilgili ve merhametiyle de sürdürebilirler, disiplinden de taviz vermeksizin. Aselsan, savunma sanayinde kullanılmak üzere geliştirdiği birçok stratejik platforma entegre edilen Kızılötesi dedektör ailesini tanıttı. Peki gece, sis ve zorlu koşullarda hedef tespitinde önemli rol oynayan ve sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bu kabiliyet savaş alanında bize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk Devleti'ne yani milletine nasıl bir fark oluşturacak? Dinleyin.
4: Türkiye son yıllarda alt sistemler ve komponentler alanında da çok önemli bir ilerleme sağladı. İşte kızılötesi görüntüleme sistemleri dediğimiz zaman da aslında burada bu alt sistemleri ve yine komponentleri düşünmemiz gerekiyor. Radar sizin görmenizi sağlar ama aynı zamanda sizin de görünmenizi sağlar. Pasif sistem ilerleme

0: kapsamına giren çözümler. Aynı zamanda şunu da getiriyor. Evet, bu sistemleri biz kendi çözümlerimizde, yerli milli çözümlerimizde kullanıyoruz. Aynı zamanda bunlar ihracat pazarında da Türkiye'nin elini kuvvetlendiren çözümler. Bu tip sistemleri Türkiye ne yapıyor? Dost ve müttefik ülkeleri aynı zamanda ihraç ediyor. Bu da Türkiye açısından önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bunu da söyleyebiliriz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve Veliaht Prens'le Başbakan Prens Muhammed bin Selman Abdülaziz El Suud'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelmesi öngörülüyor. Bu günübirlik ziyaret esnasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek sevgili dinleyiciler. Reuters ve AFP ajansları ziyaret kapsamında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma anlaşması imzalayacağını iddia ediyor. Bu resmi yetkililerce Türkiye tarafından henüz duyurulmuş değil, doğrulanmış değil ama biliniz ki Reuters ve AFP bu ziyaretin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması içeriği nedeniyle yapıldığını iddia ediyor. Sıcaklar kalbi vuruyor. Yaz sıcaklarından bahsediyoruz. Kardiyoloji uzmanı göğüste sıkışma, nefes darlığı, olağan dışı çarpıntı, şiddetli baş dönmesi, göz kararması varsa asla sıcaklandır diyerek geçiştirmeyin diyerek uyarı yapıyor. Sıvı kaybı kanı koyulaştırıyor, damar içi pıhtılaşmayı artırıyor ve bu da kalp krizlerine zemin hazırlıyor. Bunu da ayrıca söyleyelim. Eğer böyle göğüste sıkışma, nefes darlığı, olağan dışı bir kalp çarpıntısı hareketi, şiddetli baş dönmesi ya da aniden göz kararmaları varsa ya sıcaktandır geçer diyerek işin üstünü örtmeyin. Zira çok daha başka şeyleri de beraberinde taşıyor olabilir. Silahlar susunca Gabar rekor kırdı. Bir dönem adı terörle anılan Gabar huzur iklimiyle birlikte Türkiye'nin petrol üretimi üstüne dönüştü. Terörsüz Türkiye sürecinin simgesi haline gelen Gabar'da günlük petrol üretimi 83.300 varille tarihi rekora ulaştı. Günlük 83.300 varil. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'da sahalar aracılığıyla 5 yılda toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi. Bölgedeki petrol üretimi yeni kuyuların açılmasıyla rekor tazeledi ve günlük üretim 83.300 varile kadar çıktı. Gözyaşı dindi, şimdi umut geldi ve Türk ekonomisine katkısı şu ana kadar 25 milyarlık bir katkı. Enerji Bakanı Bayraktar, Irak petrol boru hattından yılda 25 milyar lira gelir elde edileceğini söylüyor. Bayraktar, 2028'de 16 milyon haneye milli gaz verilmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekliyor. Bu iyi haber. Üsküdar'daki oy sayım skandalını gördünüz değil mi efendim? Belediye meclisindeki başkan vekilliği seçiminde büyük usulsüzlük yaşandı. CHP'li Ali Aral'ın AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'in isminin yer aldığı pusulaları keyfi şekilde gerekçelerle geçersiz saydığı anlar artık onlar yargılık. Yani dava açıldı. Adamcağızın soy ismi Gültekin, G harfini de 6'ya benzer şekilde yaptı diye bu 6 diyerek oy pusulalarını iptal eden bir CHP'li başkan var, vekil başkan var. Ali Aral tamamen keyfi icralar yaptı ve yeniden CHP'li bir ismi vekil başkan olarak Üsküdar'a seçtirdi. Dediğim gibi iş davalık. Milat gazetesi üretimi artıracağız diyen Enerji Bakanı'na yer veriyor. İsrail'e karşı güçlü tepki verilmesi Türkiye'nin de Suriye'nin de ortak kanaati. Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi Hakan Fidan. Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Amerika-İran ateşkesi sağlanarak Hürmüz açılmalı. Barışı sabote eden İsrail'e uluslararası toplum güçlü şekilde tepki koymalı diyor. Bu olması gerekenler. Yapılabilenler maalesef bunun çeyreği bile değil. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Sizi kutlayalım. Sabah erken saatte cuma saati itibariyle de çok sayıda mesajı bize gönderdiğiniz için eksik olmayın ve teşekkürler. Ama ilk mesajı şimdi bulmamız lazım. 0507 977 0101'den buldum. Samsun Çarşamba'dan geliyor. Irmak Sırrı köyünde Birol Yılmaz dinliyor. Servisteyiz diyor Birol Kaptan. Depo servisini, bir marketin depo servisini yapıyorum. Buradaki arkadaşların da, araçtaki arabadaki arkadaşların da hepsinin size selamı var diyor. Birol Kaptan'a da, servisindeki arkadaşlara da çok çok selam. Ve aleyküm selam. İşleri rast gitsin. Güzel bir günü olsun. Sağlıklı, bereketli, afiyetli bir gün olsun. Çok da yorulmadık.

0: sağlıkları bir gün olsun. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Gönlünün

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Doğada ne varsa zevranı da. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
4: lazım. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bir reklam.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Reklam. Radyo
9: 7. Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: İstanbul'un trafiğiyle başlayalım turumuza. %35'i gösteriyor kentte trafik şu anda ki saat 7.35, trafikte 35 seviyesinde. Özeti ise şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde akıcı trafiği zikredebiliriz ama Haliç'te de Ayvansaray yönünü yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar olan kısım yine yoğun akıcı. Yine Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a çok da kalabalık. Ters istikamette Hastal'dan tekstil kente kadar olan kısımda da öyle. Çok yoğun trafik. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere, yine E5 üzerinden Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na ve Kartal'dan Kozyatağı'na kadar da yine yoğun trafik artarak devam ediyor. Basın Ekspres'te yolda Çobançeşme Kavşağı'na kadar yoğun akıcı, O3'te Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar da yine yoğun akıcı. Demedi demeyin.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Efendim, şehit yakını ve gazilere 52.608 istihdam sağlandı ve sağlanmaya da devam ediyor. 2012'de kapsam genişletildi. 10 binlerce şehit yakınına istihdam sağlandı. Yapılan düzenlemeler sonucunda 95-2002 döneminde 6.315 olan kamuda istihdam edilen şehit yakını ve gazi yakını sayısı 2026 yılında gerçekleştirilen 661 yeni atamayla beraber 52.608'e yükseldi. Komisyonda ayrıca erbaş ve er statüsü gazilerin aylıklarının artırıldığı, ağır engelli gazilere yönelik bakım desteğinin yükseltildiği, faizsiz konut kredisi imkanının genişletildiği, şehit yakınlarına ÖTV muafiyetli araç alımı ve doğalgaz indirimi gibi sosyal hakların hayata geçirildiğine de işaret ediliyor. Milletin hakkı bu konuda helaldir. Şehitlerin yakınları, anneleri, babaları, eşleri, evlatları, geride kalanları pozitif ayrımcılığa uğramak durumundadır. Milletin bu konuda hakkı helaldir, yönlü rahattır evelallah. Mesele hak etmeyenlerin işin içerisinde olması, onların da teker teker ayıklanması icap eder. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Ben Mehmet Can. Her birinize günaydın ve hoş geldiniz diyorum. Ayın 7'si 7 Ağustos Cuma sabahı itibariyle size sesleniyorum ama belli siz de erkenden uyandınız ve mücadelenize çoktan başladınız. Sosyal medyada Mehmet Can Radyo 7 adresi üzerinde de mesajlarınızı görüyorum. Oradan da bize lütfen ulaşın. Doktor Hülya Hanım'a Konya'ya, Hülya Özüdoğru'ya selamlar ve hayırlı cuma diyelim. Elvan Sarıarslan bizi dinliyor. Zulüm ile abat oların akıbeti berbat olur abi biliyorsun diyor. Ankara'dan selamlar ve sevgiler. Evelallah. İzmir'de Murat Bey var. Muhammed Salah transfer eden Trabzonspor'un ligde ve Avrupa'da gerçekten iş yapması lazım. Yoksa fahiş fiyatla yatırımın hali ne olur bilinmez diyor. Biz yine de iyi niyetle ve pozitif bakalım. Ya da tam tersine doku birbirini tam anlamıyla kaplayabilir, sarabilir, uyuşabilir. Hani siz hekimlerin tanımıyla da söyleyelim. Yani birbiriyle uyum problemi olmayabilir ve evelallah yürüyebilir. Hacer Hanım'a çok teşekkürler. O da bizi dinlemeye devam ediyor. Manisa'ya selamlar. Necdet Şahan bizi dinliyor. Denizli'ye selamlar ve sevgiler. Salih Uçar, ona da sevgiler gönderelim. Bir de Nijerya'ya selam gönderelim. Abdülkadir Uludağ bizi dinliyor. Saatin henüz 6 bile olmadığı Nijerya'da. O yüzden diyorum size, dünyanın her yerinde dinleyicilerimiz var diye ve bize ulaşmaya devam ediyorlar diye. Allah eksiklerinizi göstermesin. Devam edelim. Efendim, kulaklıklar işitme kaybına neden oluyor. Ya bizim evdeki delikanlılara da söylüyoruz ama heyhat, kime diyorsun? Uzun süre yüksek sesle kulaklık kullanımı işitme sağlığını tehdit ediyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğuna işaret ediliyor. Doçent Masar Çelikoyar, kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun, 70 desibelin üzerindeki sesler risk oluşturuyor diyor. Dahası gençler kadınıyla erkeğiyle, çoluğuyla çocuğuyla sokakta da böyle dolaşıyor. Ara sokaklardan ana caddelere kadar etraflarına da bakmıyorlar. Maşallahları var, böyle gururlu bir şekilde yürüyorlar, seri bir şekilde, ama kulaklıklar kulaklarda takılı. Ne seslenmeyi işitiyorlar, ne kornayı işitiyorlar. Allah muhafaza, büyük dertlerle de karşı karşıya kalınabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi doçent hoca Masar Çelikoyar'ın tavsiyesi, kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun, 70 desibelin üzerindeki sesler risk oluşturur tavsiyesi önemli. Dediğim gibi dikkatli olmak gerekiyor. Efendim, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya geldi ve Türkiye ile Suriye'nin belli konularda müşterek hareket edeceğini, özellikle İsrail'e karşı bu müşterek hareketin aralıksız devam etmesi gerektiğini söyledi. Bir olması gerekenler var, bir de mevcut olanlar. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a bir kulak verelim, dinleyiniz.
5: İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıları ülkenin istikrarına yönelik en ciddi tehditlerden biridir. Uluslararası toplum İsrail'in işgalci zihniyeti karşısında tepkisini daha güçlü şekilde ortaya koymalıdır. 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına riayet edilmesi ve Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi için gerekli baskıyı uygulamalıdır. Suriye'de devam eden entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan nihayete erdirilmesi ülkemiz açısından önem ve önceliğini korumaktadır. Bütün silahlı unsurların ve sözde yapılanmaların merkezi ve meşru bir ulusal yapı altında bütünleşmesi Suriye'nin birliği ve bölgemizin istikrarı bakımından zaruridir.
11: Polis Meslek Yüksekokulu 3250 öğrenci alacak sevgili dinleyiciler. 3250 öğrenci alımına ilişkin başvurular bugün itibariyle başladı. Bugün ayın 7'si. 13 Ağustos tarihini arasında da devam edecek. Yani 7-13 Ağustos tarihi itibariyle devam edecek. Resmi gazetede ilgili ilan çıktı, yayınlandı. Başvuruların pa.edu.tr internet adresi üzerinden e-devlet şifresiyle yapılabileceği kaydedildi. Sınavlarda başarılı olarak eğitim gören, eğitim sorunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları gerçekleşecek. Sınav takvimi yine www.pa.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek. Şimdi acaba polis olmak isteyen gençler, kız çocuklarımız, erkek çocuklarımız, koşullar nedir diye sordu. Duydum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, lise ve denge okul mezunu olmak gerekiyor sevgili dinleyiciler ve TYT puan türünden en az 250 ham taban puan ve üzerinde almak, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarındansa yine aynı sınav ve puan türünden en az 200 ham taban puanla üzerinde puan alma şartı aranacak. Adayların 1 Ekim 2026 itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2026 itibariyle 26 yaşından gün almamış olması şartı da aranacak. Yani 26'dan büyük olmayacak adaylar. Adaylardan kadınların 1.62, erkeklerin 1.67 olması, boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması da isteniyor. Yani fiziki yeterlilik de önemli. Hayırlı uğurlu olsun. hepiniz için. Şimdi gelelim polislerimizden panterlerimize. Jandarma Genel Komutanlığı'nca düzenlenen savaşçı yarışmasında geçen yıl üçüncülük elde eden Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personeli bu yıl birincilik hedefiyle eğitimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Aslan parçası bunlar. Terörle mücadele başta olmak üzere her türlü operasyona hazırlanan panterler timi, güç ve dayanıklılık parkurları, atış eğitimleri, gece intikali, el yapımı patlayıcı, tespiti, iz ve emare takibiyle yaralı tahliyesi gibi birçok operasyonel alanda eğitim görüyor. Personel ayrıca stres altında görev yapma, hızlı karar verme, takım koordinasyonunu geliştirmeye yönelik de uygulamalara katılıyor. Bitlis Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 1. Jöh Tim Komutanı Jandarma Teğmen Halilcan Azat, yarışmanın fiziksel dayanıklılık, atış kabiliyeti, muharebe becerisi, takım uyumunu ölçen önemli bir organizasyon olduğunu söylüyor. Yarışmaya 1,5 aylık yoğun hazırlık süreciyle katıldıklarını hatırlatıyor. Özel Harekat Timi Unsur Komutanı Jandarma Subay Üstçavuş Aykut Aktaş'sa geçen yıl elde edilen üçüncülüğün birlik için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor ve bu yıl hedeflerinin birincilik flamasını Bitlis'e getirmek olduğunu işaret ederek mesajını tamamlıyor. Dünyada bu evsafta, bu çapta, bu fedakarlıkta, bu adanmışlıkta bir başka ülkenin askerini görebilmeniz mümkün değildir. Na mümkündür mesela. Hakikaten gurur duyuyoruz. Allah onların her birini korusun. Bu memleketin için canından geçen ve bu vazifeyi şu anda da bizi dinleyenleri de vardır aralarında ifa eden her birini korusun. Onların sevdiklerini de korusun diyoruz. Sizi bilmem. Buradan hareketle. Bu aslan parçalarından Mehmetçik'ten hareketle böyle büyük büyük büyük dedenin gösterdiği hedefler geldi aklıma. Eğer bir anlaşma yaparsak, siz şimdi Radyo 7'nin sesini biraz açarsanız ve yayınlayacağımız mehtere eşlik ederseniz, bir de akabinde Fatiha'sını okursanız şehitlerimiz ve gazilerimiz için ne kadar güzel olur. Anlaştıysak şayet, Radyo 7'nin sesini açtıysak şayet, buyurunuz kendimize gelelim.

0: Eğer siz bu eseri dinlerken eskimeyen bu mehter maaşı örneğinden yüzide numuneyi dinlerken kendinize geldiyseniz gururla evelallah donandıysanız, ayıldıysanız, uyandıysanız, aslınıza döndüyseniz sizde bir karışıklık yoktur. Çünkü mehter maaşının turnusol kağıdı gibi bir özelliği var. Eğer siz bu taraftaysanız ve bu maaş size az evvel hissettirdiklerini yapabiliyorsa siz hala evelallah temizsinizdir. Ama yok, huzursuz ettiyse, mutsuz kıldıysa, kaşınmaya neden olduysa pekala sizinle ilgili ünlemler getirilebilir. Anladım. Dostlar bu durumdan memnun. Adem Sezen'e çok teşekkürler. Vallahi Allah sizden razı olsun diyor. Sabah sabah mehter maaşı, inanın kendime geldim demiş. Çorum'dan Hacı Bey bizi dinliyor. Eyvallah, ne güzel oldu diyerek mesaj gönderiyor. Bir başka dostumuz adamsın diyen İbrahim Yıldırım. Siz de öylesiniz. Adam adamın halinden anlar. Peki, aleyküm selam diyelim diğer dostumuza. Teşekkür ederim mesaj için. Bu arada ben de kulaklıkla dinliyorum diyor. 70 desibeli geçmeyin efendim. Hoş, az evvel biraz geçmiş olabilirsiniz ama sağlığınıza da lütfen dikkat ediniz. Arif Bey'e çok teşekkürler. Elhamdülillah, ben Müslümanım, Türk'üm, bundan rahatsız olmam ne mümkün diye soruyor. Güzel kafiye. Sivas'tan Enver Bey'e sevgiler. Bu işte sabahın dopingiydi diyerek devam ediyor. Siz busunuz çünkü. Siz bütün deformasyona rağmen evelallah bu coğrafyanın insanı olarak busunuz. Özünüz bu. Ve yeniden o öz yukarı çıkar. Kendisini gösterir. Zor zamanlarda daha ziyade gösterir. Şimdi gelelim terörsüz Türkiye meselesine. Biraz da günümüze gelelim. Öngörülen takvime göre terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek süreç 5 aşamadan oluşacak. 2027 yılının bahar aylarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılacak. Planlama böyle. 1. Önce yasa çıkacak. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın en geç gelecek hafta ortasına kadar genel kuruldan, meclis genel kurulundan geçmesi ve yasalaşması planlanıyor. Yasanın Erdoğan tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasıyla yeni mekanizmalar devreye girecek. 2. Kurul çalışacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurul çalışmaya başlayacak. Bu kurul bakanlık bürokratlarından oluşan alt komisyonlar kuracak. Kurul tarafından sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesi takip edilecek ve koordinasyon sağlanacak. 3. Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ilanı. Kurul, terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun varlığının sona erdiğini ve örgütün kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğini teyit ve tespit edecek. Bu rapor, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanacak. 4. Ceza ertelemesi. Silah bırakan PKK'lılar, cezaevlerindekiler ve haklarında soruşturma yakalama kararı bulunup Avrupa'da olanlar için 6 aylık başvuru süresi başlayacak. Yargılananlar ve cezaevinde olanlar, PKK'lılar, ceza ertelemesi talebiyle başvuruda bulunacaklar. Ve 5. Yeni evreye geçilecek. Süreç sorunsuz ilerlerse yeni evreye geçilecek. Kurul çalışmaya devam edecek ve raporları değerlendirecek. Gerekli görülmesi halinde adli, idari ve yasal düzenlemeleri isteyecek. Kurul bu aşamada infaz uygulamalarında eşitsizliğin hedefine alacak. Eşitsizliği hedefine alacak. Bu tarihi bir merhale. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı ve terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığı o toplantı sonrasında bir açıklama yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi. Hedefe ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamasına ilişkinde istişarelerde bulunulmuştur. İstişare deyince dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'de bir araya geldi. Meclise sunulan çerçeve yasayla terör örgütünün silah bırakma sürecindeki son durumunu ele aldı. İzlenecek yol haritası ve sürecin sonraki aşamaları da o görüşmede ele alındı, desteklendi, değerlendirildi. Özgür Özel ise, yeni partinin genel başkanı ise, ilk günden beri destek verdikleri terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak tutumlarının mecliste de devam edeceğini söylüyor. Yani desteklemiyor. Özensiz, kötü hazırlanmış bir teklif bu. Komisyonda gerekli eleştirileri, önerileri, katkıları sağlayacağız diyor Özgür Özel.
1: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
2: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
1: Burası Radyo 7.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Allah Allah, Muhammed Salah. Taraftara açık olarak düzenlenen törende 41 bin kişilik stadyum doldu taştı, bir o kadarı da dışarıda kaldı. Saatler öncesinden tribünleri doldurup tezahürat yapan taraftarların coşkusu stat hoparlörlerinden çalınan Allah Allah Muhammed Salah şarkısıyla doruğa çıktı. Başkan Ertuğrul Doğan'la birlikte sahaya çıkan Mısırlı Yıldız duygularını böyle bir karşılamayı hayatımda ben ilk kez görüyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum. Trabzonspor'la kupalar kazanmak için buradayım diyerek özetledi. Şimdi yılda 10 milyon avro garanti ücret. Ne ödeneceğini de bilin tabii. 10 milyon avro garanti ücret, yılda 7 milyon avro imza parası, yılda 7 milyon avro imza, şarta bağlı bonuslar ve Salah ismi taşıyan ürünlerin satışından da %20 pay. İyi ki beni getirdiniz demiş Muhammed Salah. Yıllık ücreti şöyle bir göz önünde tutunca haklı adam. İyi ki beni buraya getirdiniz dediğini söylüyor kulüp başkanına. Hayatı boyunca yaşayamayacağı bir sevgiyi göreceğini ona söylemiştim. İstanbul'daki karşılaşmadan sonra bana inanamadığını söyledi. Trabzon'u gel sen bir gör dedim. Önceki gün havalimanındaki karşılaşmadan sonra bize teşekkür etti. İyi ki beni buraya getirdiniz dedi diye konuştu. Santrofor transferiyle alakalı çalışmaların sürdüğünü söyledi. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Ernest Mucci'ye de 10 numaralı formasını kendi isteğiyle Salah'a verdiği için özel olarak teşekkür ettiklerini söyledi. Peki sponsor var mı? Bütün bu gelirlerin akabinde sponsor yok dedi. Kimse bize sponsor olmadı diyor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Böyle bir konu yok. Kimsenin sponsor olduğu da yok. İstanbul takımları alınca bunlar konuşulmuyor. Biz alınca bunlar konuşuyor. Yanılmıyorsam geçen yılla birlikte 100 milyon avronun üzerinde satış yaptık. Bu kadar satış yapan bir takımın istediği oyuncuyu alması da normal. İstesem satabileceğim bir o kadar daha oyuncu var diyor. Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip getiremezseniz bize bir teklif gösterdi. Bizim verdiğimizin tam 4 katı bir kontrattı. Niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamakmış. Eski oyuncumuz Trezeguet'in de sürece olumlu katkısı oldu. Verdiğimiz ücret Salah'ın her yerde bulabileceği bir ücretti zaten diyor Trabzonspor Kulüp Başkanı. Peki size buradan güzel bir arazi verelim teklifi kimden? Araklı Belediye Başkanı'ndan Çebi'den geldi. Sevgili dinleyiciler, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi Mısırlı futbolcuya doğru ilerledi ve küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor dedi. Şöyle devam etti.
5: Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Gelecekte yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda çok yaşanabilir olacak. Küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size güzel bir arazi verelim burada. Torunlarınıza ve çocuklarınıza burada gelecekte güzel susun olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya.
4: Trabzon için de Türk futbolu için de hayırlı uğurlu olmasını temenni edelim. Şimdi gelelim Beşiktaş'ımıza. Kartal'ın zafer uçuşu. Beşiktaş 71. dakikada 10 kişi kaldığı Kralove deplasmanında kazanmasını bildi 1-0'la. Rövanş öncesinde büyük avantaj elde etti Kara Kartal. Semih Kılıçsoy'un golüyle sevindik ve Nübel, Beşiktaş'ın kalecisi Nübel hakikaten inanılmaz toplar çıkarttı. Kalesinde devleşti, galibiyette başrolü oynadı. Siyah beyazlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Kralove'yi 1-0 yendi ve playoff turu yolunda önemli bir adım attı. Kartal Avrupa'da 100. galibiyetini elde etti. İlk yarıda dengeli bir futbol sergiledi Beşiktaş. İkinci yarıda atak üstüne atak yaptı. Bir türlü Kralove kalecisini savunmasını geçemedik. İlk kez 11'de şans buldu Ottara. 71'de kırmızı kart gördü. Eyvah dedik orada. Yani yaklaşık bir 20 dakikalık süre 0-0'a bitirebilir miyiz diye düşünürken oyundan kopmadı Beşiktaş. 76'da oyuna giren Semih Kılıçsoy 80'de galibiyet golünü kaydetti. Kaleci Nübel kurtarışlarıyla galibiyette öne çıkan isimdi ve Beşiktaş 13 Ağustos'ta Tüpraş stadındaki rövanş öncesinde avantajı kaptı. Başarılar diliyoruz.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima

0: bir reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Radyo 7.
3: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, Aksaray Nevşehir yolunun 29-31. kilometresi, Kütahya Bozüyük Devlet yolunun 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ekonomi dünyasındaki önemli haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 47.70 bandında olduğunu söyleyelim önce. Dolar 47.70'de, avro ise 55.01'de. 55.01. Sterlin 64.22'lerde, hatta 23'te. 64.23. Borsa İstanbul Yüz Endeksi dün artı 95 puanı daha ekledi ve günü 13.798 artıyla tamamladı. Gelelim gram altına. Şu anda 1 gram altın 6.600'e doğru zorluyor, ilerliyor. Satış fiyatı 6.586. Gram altının şu anda serbest piyasadaki satış fiyatı taban fiyat tabii bu. Yoksa ne aldınız, nereden aldınız, hangi şekliyle ödeyerek aldınız, bu değiştirebilir. 1 gram altın 6.586. Çeyrek altın 10.713 lira. Yarım altınsa 21.407 lira. Tam altın 42.690 lira. Ata altını 43.752 lira. Haberiniz olsun. Gümüşün gramı 95'in biraz üzerinde. 95.5'larda. Ve Brent petrolün varil fiyatı yeniden 80 doların üzerine çıktı. 83 dolar 80 sent seviyesinde.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
9: Önce halk, sonra bankayız.
8: Altın Hürmüz Boğazı'nın açılacağına yönelik diplomatik umutlar, zayıflayan dolar, düşen tahvil getirileriyle dördüncü günde de yükseldi ve spot altın ons başına 4.265 dolara tırmandı. 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Tekrar ederim, altın 7 haftanın en yüksek seviyesinde. Piyasa analistleri Orta Doğu'da diplomatik bir çözüme yaklaşıldığına dair iyimserliğin yükselişte belirleyici rol oynadığına işaret ediyor. Olası bir anlaşmanın petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskısını koruyacağı, bunun da enflasyonist kaygıları arttıracağı ve merkez bankalarının faiz arttırma ihtiyacını azaltacağına işaret ediliyor o haberlerde değerli dinleyiciler. Altın deyince efendim, elinizde bir altınınız var. Büyüklerinizden, annenizden, babanızdan, atanızdan size miras bir altın. Gün geliyor, ihtiyaç hasıl oluyor ve siz o altını bir kuyumcuya götürerek dönüştürme, Türk lirasına çevirme gayesindesiniz. Bazı altınların içerisinde neler var neler, yıllarını bu işe vermiş kuyumcu esnafı anlatıyor.
10: Biz normalde bilezikleri keseriz ama özellikle eski bilezikleri daha çok keseriz. Neden daha çok keseriz? Eski bilezikler sağlam olsun diye içini boşaltıp içine kum benzeri, taş veya başka bir şey, yani altının dışında sağlam olsun diye yapılmış başka bir şey koyuyorlar. Az önce almıştık tabii bu bilezikleri. Bakın içinden tuzumsu şeyler. Kaya tuzu galiba. Biraz daha ağır çeksin diye kaya tuzu koymuşlar.
11: 2000'li yılların başlarına kadar böyle hileli hurdalı bilezikler piyasada üretilebiliyordu. 2001 ya da 2002 yılına geldiğimizde devletimiz üreticilere ISO 9001 belgesi alma zorunluluğu kıldı. Bu belgenin amacı kalite yönetim sistemi. Yani üreticinin ürettiği mamulün belirli bir kaliteye, belirli bir endekse olma zorunluluğu. Bu belgeyi alamayan üreticiler artık üretim 2000 yıllarından itibaren yapamıyor. 1950'lerde, 60'larda ne oluyordu bilmiyorum. Ama ben 96'da bu işe başladığımda bu bilezikler maalesef üretiliyordu ve kuyumcular tarafından satılıyor idi. Birçok kuyumcu bile içinde ne olduğunu bilmiyordu. Tabii satıp geri aldıktan sonra mutlaka farkına varıyordu.
8: Emeklinin maaş farkı bugün hesapta sevgili dinleyiciler. En düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesinin ardından Temmuz ayına ilişkin fark ödemeleri bugün yatıyor. Temmuz ayında 20 bin lira ödeme alan emeklilere bugün 3.552 lira daha ödenecek. Bugün 3.552 lira daha. Temmuz ayında 21 bin lira alan alana 2.552 lira, 22 bin lira alana 1.552 lira farkları ödenecek. SSK ve Bağkur'dan ölüm aylığı bağlananlara da farklar yatacak. Yeni taban aylık düzenlemesiyle en düşük ödeme ölüm aylığı oranı %75 olan da 17.664 lira, %50 olan da 11.776 lira, %25 olan da 5.888 liraya çıktı. Temmuz'da bu tutarlardan az ödeme alanlara da yine bugün farkları ödenecek. Dikkatinize sunalım. Emeklerin maaş farkı bugün hesaplarda. Bereketli olsun diyelim. Ama hayatın gerçekleriyle baş edebilme yetisi açısından çok zafiyet gösteriyor. Çok zayıf, onu da ayrıca söyleyelim. Şimdi Brent petrolün yeniden 80 doların üzerine çıktığını az evvel söylemiştik. Hatta tam olarak dile getirelim. 83 dolar 76 sent. Sevgili dinleyiciler, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminin günlük 83.300 varile ulaştığını ve rekor kırdığını duyurdu. Yapılan bir açıklama bu sevgili dinleyiciler. 2021'de Şırnak'ın Gabar bölgesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapılmıştı. Üretime alınan kuyuya Şehit Assubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verilmişti. Türkiye Petrolleri Cudi Gabar bölgesinde 2021'de Şehit Esma Çevik'le başladığı üretimi 2022'de Şehit Teğmen Akdeniz, 2023'te Şehit Aybüke Yalçın, 2024'te Mehmet İrfan Güler bulmuşlar ve Bülent Sadioğlu'yla 2025'te Ağaç Yurdu sahalarıyla büyüttü. Üretimin her geçen gün arttığı Gabar'daki sahalar aracılığıyla 2021'den bugüne kadar toplam 50 milyon varilin üzerinde ham petrol üretildi. Gabar'da eskiden kan, gözyaşı ve umutsuzluk olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, terörsüz Türkiye süreciyle beraber Gabar'ın üretiminin istihdamın ve umudun adresi olduğuna işaret ediyor. Günlük 83.300 varil petrol çıkartıyor sadece Gabar bölgesinden. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve doğal olarak milleti tüketiyor bir yandan da, o da bir gerçek. Ve maalesef ürettiğimiz tükettiğimizden fazla değil, az. Ancak bu önemli adım terörsüz bir ülke içerisinde doğal kaynakların nasıl rahatlıkla değerlendirilebileceğini, ekonomiye kazandırılabileceğini bize ispatlıyor adeta. Devam edelim. Mutluluktan insan ne yapacağını bilemez. Bazı durumlar, bazı haller olur. Bazen çığlık atar, bazen kızar, bazen bağırır, bazen karşısındakine sarılır. Bazen de 6 ton patatesi ücretsiz dağıtır. Örnek var. Amasya'nın Sulova ilçesinde geçen yıl tarlada kalan ürünün israf olmaması için bir römork dolusu patatesi halka dağıtan genç çiftçi, bu yılda fiyatıyla yüzünü güldüren patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Çiftçi Sergen Doğan'ın tarlada toplam 150 bin liraya satabileceği 6 ton patatesi vatandaş 10 dakika içinde kapış kapış aldı. Vatandaşlar yoğun ilgiden yola yönelince izdihamı polis ve zabıta zor önledi. Mutluluktan 6 ton patates ücretsiz dağıtıldı.
0: Kazandık. Halkın bu kadar duasını aldık. Ben ona yoruyorum. Geçen sene kardeşimle birlikte patates dağıtma kararı almıştık. Ürünümüz hak ettiği değeri görmüyordu. Çok ucuzdu. Ben de marketlere satana kadar aynı fiyat alıyorlardı zaten. Burada herkes çok ucuzdu. Hak ettiği değeri görmüyordu. Geldim burada ücretsiz bir şekilde dağıttım. Halkımızın bize olan sevgisi, halkımızın birlik beraberliği, o yüzlerindeki tebessüm bizim o kadar hoşumuza gitti ki bu yılda ve bundan sonraki her yılda patates dağıtma kararı aldık. Bu sene Allah'a şükür her şey çok güzel. Patates de, soğan da, mahsullerimiz de çok güzel. Kazandık. Halkın bu kadar duasını aldık. Ben ona yoruyorum. Yani gerçekten emeklerimizin karşılığını aldık. Bu sene de kazancımızın karşılığı olarak patatesi bu sefer de o şekilde dağıtalım dedik. Halkımızı mutlu edelim dedik. İhtiyaç sahiplerimize daha çok ulaşsın dedik. Normalde 6 tondu. 6 tonu 20 kiloluk çuvallara koymuştuk. Bu kadar yoğunluğu görünce 10 kiloluk çuvallara bölmek zorunda kaldık. Yani köyden buraya gelene kadar da dağıta dağıta geliyoruz zaten. 6 ton patatesi ücretsiz bir şekilde dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Alamayan arkadaşlar da olacaktır. Abiler de olacaktır. Haklarını helal etsin. Umarım doğru yerlere, ihtiyaç sahiplerine gider. 6 tonu 150 bin TL para yapıyor şu anda dağıtmış olduğumuz patatesin. Ama bizim için onu gözümüz görmüyor. Aldığımız dua bizim için en önemlisi.
8: Helal olsun sana genç arkadaşım. İşlerin bereketlensin, yeni yeni iş alanları açılsın. Sen evelallah gayretinle büyü ve bu verebilme duygusu var ya, herkese nasip olan şey değil. Adam selamı esirgiyor. Bırak patatesi vermek, bırak zekatını vermek, bırak elindekini karşılıksız dağıtmak, tebessümü esirgiyor. Öyle bir dönemdeyiz. İstanbul'da 6 milyon araca karşılık 1 milyon park yerinin bulunması otoparkı en kritik emlak kriterlerine dönüştürdü. Otoparklı evler %30'a varan fiyat primleriyle kiralanıyor. %30 daha fazla yani. Bu her akşam dakikalarca yer arayan İstanbullular var. Siz de onlardan biri misiniz acaba? Yani işten geldiniz, zaten kafa şişmiş vaziyette, dolanıyorsunuz semtte. Evin önü zaten yok. Bazı yerlerde hiç kıpırdamayan, milim oynamayan araçlar, arabalar var. Siz sürekli evin civarında tur atıyorsunuz. Lanet olsun bir otoparka bırakayım diyorsunuz. Orada da yer yok. Hani her şeyi göze alıp arabayı bırakma niyetindesiniz. Ama orada da yer yok. Efendim İstanbul'daki araç sayısı 6.3 milyon. Resmi otopark kapasitesi 1.4 milyon. Sadece olanı bu. Yani 6.3 milyon araç sayısı, resmi otopark kapasitesi 1.14 milyon. Düşen pay her 6 araca sadece 1 park yeri. Her 6 arabaya 1 park yeri. Trafik oranı, şehir içi trafiğin %20'si park yeri arayanlardan oluşuyor. Ortalama park arama süresi İstanbul'da yoğun mahallelerde her akşam en az 15-20 dakika. 15-20 dakika. Boşa giden yakıt yıllık 35-40 litre civarında ve park aramanın maliyeti de kişi başı yıllık 2500 ile 5000 lira civarında. Sorun bina mı, mahallenin planı mı? Şehir planlayıcısı ve kentsel dönüşüm uzmanı Ramazan Kuloğlu, İstanbul'un önemli bir bölümü bugünkü araç yoğunluğunu öngörülmeden planlandı ve inşa edildi. Bu sebeple eski yerleşim alanlarında otopark problemi yalnızca yeni bina yapmakla çözülemiyor. Kentsel dönüşüm kapsamında binaların altına kapalı otoparklar eklense de sokaklar yetersiz yol ağı ve değişmeyen altyapı nedeniyle bölgedeki park baskısına devam ediyor. Bugün birçok mahallede kaldırımlar, boş parseller, ortak kullanım alanları fiilen açık otoparka dönüşmüş vaziyette. Otopark meselesini sadece bina ölçeğinde değil de mahalle ve ulaşım sistemi ölçeğinde ele almak lazım. Aksi halde araç sayısı arttıkça sorun daha da büyüyecek diyor. Şimdi ikinci araçtan vazgeçen de var. İkinci çocuk var ama ikinci araç yok diyen aileler de var. Bana ne kardeşim, bunun çözümünü ben mi sağlayacağım? Benim mali durumum yeterli. İkinci araç da var, üç de var, dört de var diyen de var. Uzmanlar ikinci otomobilin hayatı kolaylaştırmak yerine ikinci bir dert olması, otoparkı olmayan evlerde araç sahipliği algısının kökünden bitmesinin sağladığı yönünde yorum yapıyor. Hatta sırf bugün tekrarlanan park çilesinden kurtulmak için eski mahallesini terk edip de uzağa taşınanların sayısı hızla artıyor. Gelinen son noktada otopark ekonomisi kendi kurallarını yazıyor tabii. Serbest piyasa. Hatta çok serbest piyasa. Çifte dalınan serbest piyasa. Ayakları yerden kesen piyasa. İnsanlar artık ev kiralar gibi sadece araçlarını koyabilmek için her ay 5 ila 20 bin lira arasında değişen park yeri abonelik kiraları ödüyor. Özellikle İstanbul'da Etiler, Nişantaşı, Caddebostan ve Ataşehir gibi semtlerde durum çok daha çarpıcı boyutlarda. Bu bölgelerde bağımsız otopark alanları veya bazı sitelerdeki otopark kullanım hakları ayrı birer gayrimenkul gibi alınıp satılıyor. Birçok noktada 10-15 metrekarelik bir beton parçası olan tapulu otoparkın fiyatı İstanbul'un çeperlerindeki 1+1 daire fiyatlarıyla yarışıyor değerli dinleyiciler. Eğer bulunduğunuz bölgede, İstanbul'da öyle bir bölge kaldı mı pek sanmıyorum ama, ya da bulunduğunuz şehirde aracınızı evinizin önüne getirip bırakabiliyorsanız, sabah alıyorsanız, işe giderken vesaire vesaire, koşuştururken, okula giderken ama akşam aynı şekilde döndüğünüzde yine aynı yere ya da yakın bir yere bırakabiliyorsanız, vallahi çok kısmetlisiniz. Kısmetinizin de farkında olunuz, ona göre davranınız. Otoparkın konuta etkisi kiralarda yaklaşık %20-%30'lar civarında bu fiyat farkı oluşturuyor. Satışlar ortalama %10 değer artışına denk geliyor. Eğer otoparkı olan bir eve sahipseniz ya da alma niyetindeyseniz biliniz ki o metrekarede o civardaki binalardan en az %10 daha fazla fiyat ödeyeceksiniz. Piyasa hızına bakalım. Daha kısa sürede kiralanıyor otoparkı olan binalar ve daha hızlı satılıyor. Tercih iki araçlı ve çocuklu ailelerin tartışılmaz ilk tercihi sevgili dinleyiciler, arabanın otoparkta yer alabilmesi. Bir mantığın değişmesi icap ediyor. Yeni imarı verilen, inşaatına müsaade edilen, ruhsatlandırılan binaların muhakkak yeraltı otoparklarının planlanması gerekiyor. Yeni yerleşim ve şehircilik anlayışıyla inşa edilen ilçelerinde şehrin çeperlerinin de, haberin ayrıntısında Kaan Zengin'in diliyle söylüyorum Türkiye Gazetesi'nde, inşa edilen binaların da aynı mantıkla ama çok daha geniş yollar üzerinden planlanması icap ediyor. Küçücük bir coğrafi alanda milyonları ihtiva eden İstanbul gerçeği bizi buna zorluyor. Peki, Trabzon'da düzenlenen sıfır atık çalıştayı sonuç konferansıyla tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaşar'ın katılımıyla düzenlenen konferansta çalıştay kapsamında hazırlanan raporlar ve Trabzon sıfır atık hedef bilgesi de açıklandı.
2: Başta imalat sanayimiz olmak üzere üretim süreçlerimizin her alanına dahil ediyor. Bütüncül ve çok boyutlu mekanizmalarımızı kararlılıkla devreye alıyoruz. Bakanlığımızın yeşil dönüşümde sanayimize rehberlik eden paydaş olarak konumlandığı yeşil dönüşüm programını hayata geçirdik. Programla imalat sanayimizdeki firmalarımızın döngüsel ekonomi, atık yönetimi, kaynak verimliliği ve karbon salınımını azaltmaya dönük yatırım projelerine 226 milyon liraya kadar nakdi destek, yatırımların %40'ı kadar vergi indirimi sağlıyoruz.
12: 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan hanımefendi tarafından başlatılan sıfır atık hareketi bugün Türkiye'nin 81 ilinde, dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Tek bir hedefimiz var. Daha yaşanılabilir bir dünya inşa etmek istiyoruz. Ve şehirlerimizin sorunlarını yerelde yaşayan paydaşlarımızla beraber tartışarak çözüm yollarını hep birlikte bulmak istiyoruz.
13: Amacımız israfı önlemek, atık oluşumunu en aza indirmek, hem ülke ekonomimize katkı sağlamak hem de doğal kaynaklarımızı ve çevremizi korumaktır. Projenin ilk başladığı yıllarda %13 seviyesinde olan geri dönüşüme gönderdiğimiz atık miktarı şu an %40 seviyelerini aşmış durumdadır.
8: Yine çok güzel konulara değiniyorsunuz diyor. Dostumuz, dinleyicimiz entelektüel, ciddi bir entelektüeldir. Yazar Saadettin Turhan, ona da selamlar gönderelim. İstanbul'daki otoparklarla ilgili en önemli konulardan birisi her sokakta bulunan terk edilmiş, usulsüzce park edilmiş araçlar. Niye orada duruyorlar, kimin ya da neyi bekliyorlar bu bilinmez ama bu araçların toplatılması halinde çok ciddi bir otopark alanının ortaya çıkacağı kanaatindeyim diyor. Sevgiler gönderiyorum diye de ekliyor. Bir mukabele hayırlı cumalar diyelim Saadettin Bey'e ve diğer dostlarımıza. Siz oradasınız. Kendi kendimize konuşmuyoruz evvelallah. Hayırlı cumalar diyor kardeşim Mehmet Fidan. İzmir Basmane'den diliyorum diye de selamlar göndermiş. Ben askerlik vazifesini İzmir'de yapmış bir arkadaşınızım ve Basmane'yi de gayet iyi bilirim. Oradaki dostlara sevgiler. Elazığ'da Murat Bey bizi dinliyor. Trafikteydim. O yüzden şimdi yazabiliyorum. Valla o Mehter'i dinlettiniz ya. Tüylerim diken diken oldu diyor. Rahatsız olanlar mı var? Olsunlar arkadaş diyor. Yalnız şunu anladım. Sizin mehteriniz gelmiş tabiri caizse. Yani belli aralıklarla bu ilacın size zerk edilmesi gerekiyor. Onu fark ediyorum. O mehter sevginizi de atanıza duyduğunuz büyük büyük büyük dedenize duyduğunuz hayranlığı da muhabbeti de görmek mümkün. Rahatlıkla mümkün. Görmezden gelmek namümkün. O yüzden zaman zaman söz olsun diyelim, devam edelim. Peki. Hayırlı sabahlar. Adil Düz, çok güzel bir konuya değindiniz Mehmet Bey. Mahallemizde onlarca yeni bina var. Hiçbirinde otopark yok. Yani ne önünde var ne altında var. Allah aşkına bu binalara nasıl müsaade ediliyor diyor. 30 yıla yakındır sizi dinliyorum diyor Ahmet Aksoy. Elazığ'dan takip ediyorum. İlk kez yazıyorum. Maşallah sizinle beraber gençliğimizi geçiriyoruz. İlk gençliğimizi geçiriyoruz. Öyle diyelim. Şerif Peynirci'ye çok teşekkürler. Biz dinleyemedik ama Mehter'i diyor. Kısmet bakarız. Belki de yine bir sürpriz yaparız. Adaşımız Kayseri'den Mehmet Bey bizi dinliyor. Ona da sevgiler gönderelim. Sema Aygün'e İzmir'den selamlar gönderelim. Her programda bekliyoruz bu tip yayınları diyor. Metin Kazak. Sabah sabah yala gözümüzü kabarttınız, bizi silkelediniz, kendimize getirdiniz. Estağfurullah efendim, biz sizin sesiniz ve sedanız olarak, niyetiniz ve düşünceniz olarak bu mikrofondayız. Evelallah onları yayına taşıyoruz. Yaptığımız şey bu. Günaydın diyor Gökhan Özcan. Babamla işe gidiyorum ve sizi her sabah dinliyorum. Hayırlı yolculuklar. Adnan Güler dinliyor. Valla biz yolcularımla beraber mehter deyince hemen sustuk ve sesi de sonuna kadar açtık diyor. Hakan Anlar Van'dan bizi dinliyor. Çok teşekkürler. Akşehir'den Erdal Solak, o da bizi dinleyen dostlarımızdan. Biliyorsunuz artık Carrefour yeni mağazacılık AŞ'nin. Şimdi böyle deyince belki seçilemeye, çıkartılamayabilir. Yani A101'in oldu. Rekabet Kurumu yeni mağazacılık AŞ'nin Carrefour'u devralmasına koşullu şekilde izin verdi. Çalışan sayısının 3 yıl boyunca korunması şartıyla, yani çalışana 3 yıllık güvence şartıyla firmanın o Carrefour'u satın almasına, devralmasına müsaade edildi. Değerli dinleyiciler, haberiniz olsun. Devam ediyoruz. Parayı araya sıkıştırdım müdürüm. Efendim? Parayı diyorum araya sıkıştırdım. CHP'li İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı kameralara yansıdı. Görüntülerde başkana iletilecek para dolu zarf, ruhsat müdürü Figan Çetin'e teslim edilirken parayı şu araya sıkıştırdım sesi kayıda yansıyor. Soruşturma dosyasında deşifreye göre görüntülerde para dolu zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar var. Kayıtlarda bir kişi şuraya koy, onları görme, şöyle koy da oradan görünmesin diyor. Diğer bir kişi ise üstüne de bir zarf attım müdürüm ifadelerini kullanıyor. Yani parayı araya sıkıştırdım, görünmesin diye araya sıkıştırdım, soktum, üzerine de bir de dosya attım diyor. Tedbir almış adam. Tedbir almış. Dosyadaki tespitlere göre ihale alan şirketlerden elde edilen komisyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'le Hürriyet'te toplanıyor sevgili dinleyiciler. Bir değil, iki değil, üç değil. Yani birinden biri hakkında, herhangi biri hakkında, yani Özkan Yalım'dan tutun İzmit Belediyesi'ne, yani Etimesgut'tan tutun Üsküdar Belediyesi'ne kadar hangisinde ve sayacağımızı, hangisinden bahsedeceğimizi şaşırdık ama içerik hiç değişmiyor. Rüşvet, irtikap, ihaleye, fesat karıştırma ve suç örgütü kurma. Suç örgütü kurma, mali suçla ilgili olarak ilişkilendiriliyor. Hiçbirine görmezden gelerek, duymazdan gelerek yaklaşmak gerçekten millette... Fesat

0: Bunlar devlet yok orada, ahbap var deyip de propagandasını yapan, sonra o propagandaya kendileri de inanıp itibar edip bağışlar gönderen, sonra o bağışların yeşil çuhada yok edilmesine, hiç edilmesine sessiz kalan şöhretliler grubu. Aralarında Ajda Pekkan var, Tarkan Sibelcan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tolga Çevik, bunlar şöhretli arkadaşlar. Ya sahneden tanırsınız, ya ekrandan, ya mikrofondan. 1 milyon lirayla başı çeken isimler az evvel saydıklarım. Listeye göre ünlüler derneğe 14 milyon lira gönderdi. Bu arada Haluk Levent de, aşkın bir mahpushane diyen Haluk Levent de onlarla yakından ilgilenmiş, duyduğunuz gibi. Devam. Suça sürüklenen çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre verilerle korkutan bir tablo gözler önüne seriliyor. Uzmanlar aile desteği, eğitim ve sosyal politikaların önemine işaret ediyor.
1: 683 binden fazla ve 330 binden fazla çocuk hakkında savcılığın bir işlem başlatmış olması gerçekten durumun ne kadar vahim olduğunu açıkça ortaya koymuştur.
2: Çocuk suçluluğunun artışı yalnızca adli vakalar üzerinden değerlendirmek doğru değil.
1: Yapılan bir yıllık çalışmada 683 bin tane fazla çocuğun suç işlediği ortaya çıkmıştır. 330 binden fazla çocuk hakkında da savcılık makamı işlem başlatmıştır. Bu çocuklar ıslah evlerine giriyorlar, cezaevlerine giriyorlar. Burada biz artık evet bir durdurulması gerekiyor ve ıslah olduklarını düşünmemiz gerekirken maalesef ki şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz ki bu çocukların %80'inden fazla, bakın çok ciddi bir rakam, %80'inden fazla 2-3 yıl içerisinde tekrardan aynı şekilde cezaevlerine suç işleyerek geri dönüyorlar.
2: Burada çocuğunuzu görmeniz gerekir. Biz ebeveynler olarak bu hataya düşüyoruz. Benim çocuğum yapmaz inkarıyla aslında mevcut sistemde olan süreci yalanlıyoruz. Sadece akademik değil, duygusal başarılarımızı da, duygularımızı da tanıyıp yönetebileceğimiz ortamlarda daha sağlıklı, daha şiddetten uzak, birbirini gören, duyan nesiller oluşturabiliriz.
0: Suça sürüklenen çocuklar madalyonun bir yüzünde, suçun ve suçlunun kurbanı olan çocuklar madalyonun diğer yüzünde. Her ikisi için de gerçekten çok sıkıntılı ve üzüntü verici bir tanım yapalım. Afyon Karahisar'da yüksekten düşen 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar hastaneye kaldırıldı. Maalesef hayatını kaybetti 4 yaşındaki Yunus Emre. Ama soruşturma açıldı, şüpheli bulundu. Üvey baba Balı K ile Mithat K, dede Mithat K cinayetten tutuklandı sevgili dinleyiciler. Üvey baba ve Balı K ile dede Mithat K cinayetten tutuklandı. Anne Zehra K oğlunu öldüren Balı K ile 3 gün sonra evlenmiş. Hadise olduktan 3 gün sonra Balı K denen üvey babayla evlenmiş. Çocuklara karşı işlenen suçlar, kadınlara karşı, masuma karşı işlenen suçların affedilmesi yolunun tamamen kapatılması gerekiyor ve benim kafamdaki adalet terazisi karşılıklılık esasına göre işliyor. Bilmem siz benimle aynı kanaatte misiniz? Saat 8.30. Ayrıntılarıyla haberler sürecek. Bir yere gitmeyin. Kurtlar kapar.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı

0: Fırsatını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Handi Kredi, pilot garaj, şoto ekspertiz.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ekspertise
1: Dynobile. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Ekspertise Dynobile. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Havlusu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bunların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-9 Ağustos tarihleri arasında 5 kilogram Migros markalı un 115 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Bir reklam.
6: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
10: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: %42'yi gösteriyor. İstanbul'da kent trafiğinde yoğunluk oranı şu anda ki saat 8.35 oldu bile. %42'yi şöyle özetleyelim size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişler bugün İstanbul klasiği ve yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek sayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde her iki istikamette de trafikte artan kalabalık dikkat çekiyor. Bu kadar değil ama. Basın Ekspres yolundan Mahmutbey Batı çıkışına kadar, E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, yine Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısımda, Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmutbey gişelere ve Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar da yoğun, çok yoğun trafiğin devam ettiğini söyleyelim. Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Mahmutbey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar ve Basın Ekspres yolunda Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar da yoğun akıcı trafik var. Ama Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7 yoğun trafiğin olduğu her yerde her saat çok iyi gider.
10: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
11: Dostların da dinlediği, takip ettiği, ben buradayım dediği yayınıyla Radyo 7 devam ediyor yayınlarına. Türkiye'nin alışkanlığını sürdürüyor ve Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahta sizi saygıyla selamlıyor. 7 Ağustos 2026 Cuma sabahındayız. Bu bir sabah yayını. Sabah saat 7'de başlayan, 9'a kadar aralıksız devam eden, peyderpey dostların uyanarak, ayılarak tercihlerini yaptığı ve takibe devam ettiği yayın. O yüzden bazı haberlerin önemine binaen tekrarı son derece doğal. Ama yeni yeni dostların da bize denk gelmesi bir o kadar doğal. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin ifadesine göre 16 Temmuz günü sabah saat 6 sıralarında suikast ekibi araziye, Marmaris'teki dağlık bölgeye doğru kaçmaya başladı. Suikast timi üyeleri 5 saat boyunca arazide yürüdü. Hakim bir noktaya geldikten sonra bir mola verdi. Ekibin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen o sırada darbeci Gökhan Sönmez Ateş'e ulaşmaya çabalıyordu ama bu pek mümkün olmadı. Karatepe ifadesinde bu saat itibariyle darbenin başarısız olduğunu anladık dedi. Bunun üzerine Seymen kendisiyle gelmek isteyenlerin gelebileceğini, herkesin istediğini yapabileceği talimatını verdi ve darbeciler silahlarını gömerek arazide dağılmaya başladı. Karatepe ve Ali Sarıbey gruptan ayrılarak Muğla yönüne doğru yürüdü ve 2-3 gün yürüyen darbeciler Marmaris'e geri döndü. Alışveriş yapmak için paralarını birleştirdiler. Karatepe arazide bulup giydiği şort sayesinde sivil bir görünüme sahipti ancak Ali Sarıbey'in üzerinde halen askeri kamuflaj vardı. Yakalanacaklarını düşünen Karatepe suç ortağını terk etti, hızla uzaklaştı ve bir daha da onu gören olmadı. Sonra ne oldu? Tek başına kalınca önce küçük bir esnaftan şort ve tişört aldı. Ardından bir marketten su ve atıştırmalık. Siyah bir de sırt çantası. Maaş kartıyla bankadaki tüm nakdini de çekti. Artık tamamen bir turist görünümündeydi. Bir iki gün arazide gizlendikten sonra yol kenarındaki bir fabrikanın önünden Muğla dolmuşuna bindi ve kent merkezine gitti. Burada yemek yedi, otostop çekti, İzmir Bornova'daki köylüsü Bayram F'nin evine sığındı. Ertesi gün baba Şevki Karatepe İzmir'e geldi. Güvenlik gerekçesiyle hemen babasının telefonunu kırıp atan Burkay Karatepe için yeni bir kaçış rotası çizildi. Aynı gece yarısı Bayram F'nin oğluna ait araçla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki köy evine gittiler. Ev kalabalıktı ve herkes durumdan haberdardı. Orada kalmanın riskli olduğunu sezen Burkay Karatepe, darbeci Burkay Karatepe, dayısından kendisini Eskişehir Mahmudiye'deki yaşlı teyzesinin yanına götürmesini istedi. Burada 2-3 gün saklandı. Ancak teyzesinin eşi Ramazan Ağa, Burkay'ın suikast timinden biri olarak arandığını öğrenince başımı belaya sokma, hemen evden uzaklaş dedi ve evden çıkmasını istedi. Yakalanma korkusuyla o geceyi evin çatı

0: içerisinde kimlik kaydı istenmeyen bir pansiyon tarzı bir tesise yerleştirdi. Karatepe, Burkay Karatepe, Gazlıgöl'de 2 hafta kadar saklanırken babası da şehir merkezinde kiralık bir ev buldu ve emlakçının üzerine açtırılan elektrik ve su abonelikleriyle beraber bu evde tam 7 yıl sürecek hücre hayatı başladı. Babası ona yetecek kadar nakit para, altın ve dolar bıraktı ve oradan ayrıldı. Ancak kısa süre sonra oğluna yardım ettiği gerekçesiyle baba tutuklandı. Ardından ablası da aynı suçtan cezaevine girdi, o da tutuklandı. Aile ablukaya alınınca Karatepe korkudan uzun süre evden hiç çıkmadı. 7 yıl sonra ev sahibi çıkarınca karşı apartmana taşınmak zorunda kaldı. Parası tükendiği için geceleri kameralara yakalanmamaya çalışarak çöplerden hurda topluyordu. Topladığı hurdaları Yasin isimli bir hurdacıya satıyordu. Gündüzleri ise inşaatlarda küçük tadilat işlerinde amele olarak çalışıyordu. Çevresinde gerçek kimliğini gizledi ve kendisini Salih Usta diyerek tanıttı. Hatta tadilatını yaptığı bir masaj salonunda çalışan masöz Tuna K ile yakınlaştı. Tuna K onunla evlenmek istese de Karatepe onu reddetti. Takvimler 15 Temmuz 2026'yı gösterdiğinde darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle medyadaki haberler yeniden yoğunlaştı doğal olarak. Televizyonda ve internette kendi fotoğraflarını gören terörist Burkay Karatepe tanınma korkusuyla büyük paniğe kapıldı. Babasının daha önce temin ettiği Tayfun Gezcevi adına düzenlenmiş sahte kimliği yanına aldı ve evden ayrılmaya karar verdi. İnşaat işlerinden tanıdığı Özcan A'nın kapısını çaldı, acilen kiralık bir ev bulmasını istedi. Özcan A, karşısındaki adamın firari suikastçı olduğunu fark etmişti. Özcan A, ona ev buldu ve Karatepe'ye bir telefon getirdi. Fakat aynı gece eve operasyon yapıldı ve son suikastçı da böylece yakalandı. Böylece 10 yıllık firar öyküsünün de son bulduğuna işaret ediliyor. Bir kez daha söylüyorum. Adamın kanında alkol var, uyuşturucu var. Evinde çok sayıda altın, döviz ve Türk lirası bulundu. Yıllarca saklandı. Aile başta olmak üzere baba ve abla başta olmak üzere köylüsü, kentlisi, eniştesi dahil olmak üzere korunduğu anlaşılıyor. Zaten tek başına bunu kotaracak bir kapasiteye de sahip olmadığı ortada. Lakin net olan şey var. Bir vatan haini. Şu anda da tutuklu. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın yaptığı açıklamayla devam edelim. Bülent Turan, İçişleri Bakan Yardımcısı çarpıcı bir cümle sarf etti. Dedi ki, FETÖ bugün bile her kılığa girebiliyor.
1: İçişleri Bakanlığımız çok büyük bir bakanlık. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik, göç, nüfus, afat, sivil toplum 650 bin personelimiz var. Çok konumuz var. FETÖ ile ilgili mücadeleye ayrı değinmek isterim. Sinsi bir yapı. Ne olduğu belli olmayan bir yapı. Kemalist oluyor, İslamcı oluyor, muhafazak oluyor, solcu oluyor. Her kılığa giriyor. Çok dikkat edeceğiz. Hiçbir kurumumuz, hiçbir teşkilatımız bu konudaki hassasiyetten geri adım atmayacak. 10 yıl geçti yeter demeyeceğiz. Yurt dışına çıktılar yeter demeyeceğiz. Her kurumumuz koordinasyonunu artırıp yurt dışında olanlar başta olmak üzere tüm FETÖ'cülerin takibini istisnasız yapmak zorundayız. Aranıza almayın, girmek isteyen olur, unuttum, pişman oldum, hata yaptım diyerek numara yapmak isteyen olur. Ama uyanık olacağız, hem kurumlarımız, hem kamu, hem partimiz dikkat edecek. Ufacık bir mahalle atamasında bile, ufacık bir ilçe atamasında bile ne olur dikkat edin. Bunlar farklı illerde de olsa birbirini buluyorlar, destek oluyorlar, büyütüyorlar. Hacı Hacı'yı Mekke'de bulur misali. FETÖ'cü FETÖ'cüyü mutlaka bulup kendini güçlendiriyor. O yüzden her zamankinden daha çok dikkat edip sakın ha yavaşlamaya imkan vermeyeceğiz.
2: 7 gün 7 sabah. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: her ne diyorsanız adına içeriye girilemeyecek. Katlar arasında dolaşılamayacak. Kızılan diğer öğrenciye fırça atılamayacak, darbe edilemeyecek. Öğretmenler odasının dibinde bitilemeyecek ya da idareciye kafa atılamayacak. Böyle olması zaten anormaldi ama neyse. Bu hadiseden, elim hadiseden bir sonuç çıkartmışa benziyoruz. Güvenlik görevlileri İşkur üzerinden alınacak. Adayların güvenlik soruşturmasını İçişleri Bakanlığı, işe alım mülakatlarını ise Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek. Görevlendirmelerde okulların öğrenci sayısı, bulunduğu bölge, güvenlik ihtiyacı ve fiziki şartları dikkate alınacak. Bu görevler mahalle karakollarıyla sürekli irtibat halinde olacak. Gerekli gördükleri durumlarda el dedektörleri kullanılacak, çanta ve kıyafet taraması yapılabilecek. Böylece okullara kesici, delici ya da ateşli silah ya da benzeri tehlike oluşturabilecek herhangi bir cismin sokulmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Değerli dinleyiciler, okul girişlerinde kontrollerin artacağına dair bir haber bu. Okul girişlerinde el dedektörüyle aramalar yapılacak, özel güvenlikler tesis edilecek, müracaatlar İşkur üzerinden gerçekleşecek. Aynı şekilde bu güvenlik personelinin tahkikatları hem İçişleri Bakanlığı'nca hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılacak. Atamaları ve elemesi böyle sağlanacak. Hiç şüphesiz öğrencilerin dilinden anlayacak ve güvenlik problemi oluşturmayacak kimliklerin seçileceğini tahmin etmek normaldir. Normal olanı budur. Vesselam. Kulaklık takıyor musunuz efendim? Kulaklıkla dinliyorsunuz, anladım. Ricamız şu, 70 desibelin üzerinde çıkartmayın o ses seviyesini, çünkü ciddi probleme neden oluyor. Özellikle gençlerde artan işitme kaybı vakalarında kulaklık kullanımının etkili olduğunu söylüyor doçent Mazhar Çelikoyar. Kulaklık sesini konuşma seviyesinde tutun diyor. Yani sağlıktan önemli bir şey var mı Allah aşkına? Yani bir şarkının, bir eserin bütün ritimlerini duyma sevdasına bir tercih olarak bakarak saygı duyuyorum ama sağlığınızı götürdükten sonra gerçekten çok çabalamanız gerekiyor. Geri gelme garantisi de yok. Doçent doktor Mazhar Çelikoyar, yüksek sesin neden olduğu akustik travma bulgularının artık yalnızca ileri yaşlarda değil de 20'li hatta zaman zaman 10'lu yaşlardaki bireylerde de rastlandığını söylüyor. Genç yaşlarda bunun en önemli nedeni kulaklık kullanımı olarak karşımıza çıkıyor. Uzun süre yüksek sese maruz kalmanın işitme hücrelerinde geri dönüşü olmayan bir hasara yol açtığını söyleyen Doktor Çelikoyar, kulak içi ve kulak üstü modeller arasında bazı farklar bulunduğunu ancak her iki türünde yüksek ses seviyelerinde risk oluşturduğunu söylüyor. Kulak içi kulaklık sesi kulağa çok daha yakın mesafeden iletiyor içeriye. Kulak üstü modeller ise daha güçlü ses kapasitesine sahip ve yüksek ses verildiği sürece her iki türde kulak için risk oluşturabilir diyor. Konuşma sesinin yaklaşık 50-60 desibel. Ne kadarmış? Konuşma sesi yaklaşık 50-60 desibel. Bağırma sesi 80-90 desibel seviyesindedir diyen Çelikoyar şu uyarılarda bulunuyor. Kulaklığın sesini mümkün olduğunca konuşma seviyesinde tutun. Uzun süre kesintisiz kullanmayın. Aralıklar verin. Özellikle kulak içi kulaklık kullanıyorsanız en az yarım saatte bir çıkartın ve kulağınızı dinlendirin diyor. Uzman kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Mazhar Çelikoyar. Sağlığınızdan kıymetli hiçbir şey yok. Dinlediğiniz şarkı da buna dahil. Akdeniz'de son zamanlarda görünmeyen bir tehdit var. Artan kirlilik, güneş ve rüzgarın da etkisiyle parçalanan plastikler Antalya kıyılarında mikroplastik artışına neden oldu. Görünmeyen tehlike her ne kadar önemsenmese de canlıların yok olmasına yol açıyor. Buna insan da dahil.
1: Son zamanlarda da bilindiği gibi Meltem, sürekli olarak bir Meltem esintisi var. Bu esintiye bağlı olarak sürekli olarak kıyılarımıza, yani

mikroplastikler üzerlerinde mikroorganizmaları da barındırır. Dolayısıyla bunu yutan canlı yahut da işte kıyıdaki çocuklarımız bunu yüzerken temas ettiklerinde kazaren yuttukları zaman bu mikroplastikleri mikroorganizmaları da almış oluyorlar. Her taraftan bir girdi var. Yani gemilerden de var, karadan da var, nehirlerden de var, kıyılardan insanların attıkları bunlar. Yani insanlar duyarsız. Sürekli olarak atıyorlar. Yani kıyıya geliyor, sahile geliyorlar, yiyor, yeniyor, içiliyor. Nihayetinde atılıyor. Hatta pet bardaklar var, bu küçük

0: Bunlar rüzgarla uçuyor. Hemen orada bir şey içerken bıraktığın rüzgarla uçuyor, denize gidiyor. Denizde de nihayetinde bunlar parçalanıyor.
1: Sonra deniz canlıları tarafından parçalanan o küçük mikroplastik parçaları maalesef ki yutuluyor. Ve yine sonra sofralara geliyor. İşin ürküten tarafı da bir taraftan işte bu. İsmail Bey'e çok teşekkürler. İsmail Güllü bizi dinlemeyi sürdürüyor. Eksik olmasın. Kübra Hanım'a çok teşekkürler. Bugün öğle yemeğindeki menüyü yazmış. Saymayayım iştahınız kabarmasın diye ama çok güzel. Yani geleneksel Türk mutfağının en güzel örnekleri. Ayşe Ergezen hayırlı cumalar ve günaydın efendim bizi Bursa'dan dinliyor. Selamlar gönderelim. Diğer kardeşimiz İsa Kıraç'a çok teşekkürler. Evden uzaklaştırma kararı alınan erkeklere de sahip çıkılsın diyor. Yani tıpkı mağdur olan kadınlar gibi ya da bu işin bir numaralı kurbanı olan çocuklar gibi evine ulaşamayan erkeklere de sahip çıkılsın diyor. Gayet tabii bu işin cinsiyeti yok. Yani haksız yere aile bütünlüğünün sarsılması ya da ortadan kalkması halinde sorumlular net şekliyle, en adil şekliyle tesis edilip bulunduktan sonra diğerleri günlük yaşantısına devam edebilir. Bu bazen hanımefendi olur, bazen beyefendi olur, artı ya da eksi yönlü, onların hakları teslim edilsin. Hasan Bey'e çok teşekkürler. Hasan Beyaz oğlu Emre ile beraber işe gidiyor ve bizi dinlemeyi sürdürüyor. Ya belediyelerde ya da kamuda, ya bu vatana millete hizmet eden insanları artık görmek istiyoruz. Yani evine helalinden para götürmeyi kendisine amaç edinen, şiar edinen bir gençlik arzu ediyoruz diyor. Var öyle gençler. Gerçekten var. Ben bu ülkenin temiz kalabilen çocuklarının, gençlerinin olduğunu, kuşaklarının olduğunu biliyorum. Ama otokontrol tabii elden bırakılmamalı. O başka bir şey. Lakin o tertemiz kalabilen kuşağa da fırsat verilmesi gerekiyor. O da ortada. Terör örgütüne 2 aylık süre veriyoruz. Merkez Kuzey Irak, PKK elindeki silah ve teçhizatları Erbil ve Süleymaniye'de Türkiye'nin belirlediği özel merkezlere teslim edecek. Öyle ya, terör örgütü sadece burada sorun oluşturmadı. Aynı zamanda dışarıda organize olup sorunu buraya taşıdı. Erbil ve Süleymaniye örneğin. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Öcalan'ın örgüte silahları bırakın Türkiye'ye dönün çağrısı yapması bekleniyor. Buna göre sadece silah değil, drone'u, uydu sistemleri, paramotorları da teslim edilecek. Mağaralar boşaltılacak. Silah teslimatı Milli İstihbarat Teşkilatı ve 3 bakanlığın koordinasyonunda Irak ve Suriye hükümetleriyle beraber yürütülecek. Avrupa'daki teröristler dönüş için Türk temsilciliklerine müracaat edecek. Dönenler yargı sürecine tabi tutulacak. Ceza alırlarsa bu ceza ertelenecek. Ağırlaştırılmış müebbet alanlar ve kasten adam öldürenler yasadan yararlanamayacak. 200'e yakın örgüt yöneticisi de yasa dışında tutulacak. Halen cezaevinde olan 4500 PKK'lı cezaevlerinde cezaları ertelenecek ve tahliye edilecek sevgili dinleyiciler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi. Beştepe'de kabul edildi MHP lideri. 45 dakika bir görüşme oldu ve ana konu tabii terörsüz Türkiye, çerçeve yasa ve bundan sonra yaşanacak gelişmeler. DEM Parti Antalya Milletvekili Saruhan Oluç. Ne çok taviz verdik ne de çok taviz aldık diyor. 12 maddelik çerçeve yasası üzerinden yöneltilen fazla taviz eleştirisine yanıt veriyor. Oluç, tarafların bütün taleplerini kabul ettiremediğini, müzakereler sonucunda ortak bir noktada buluşulduğunu söylüyor.
2: Bu tür süreçlerde taraflar vardır ve tarafların hiçbir zaman istedikleri tam olarak yerine gelmez. Yani yasa içinde baktığımızda böyle. Bizim eksik gördüğümüz yanlar vardı, tamamlansın istediğimiz. İktidarın, devletin ısrar ettiği yanlar vardı. Sonuçta bir ortak noktaya varıldı istişarelerle, müzakerelerle. Ve yani biz bütün istediklerimizi diyelim bu yasada aldık mı, alamadık. Ama iktidar ve devlet de bütün engelleri koymak istiyorduysa koyabildi mi, koyamadı. Bir orta yol bulundu. Ne çok taviz verdiğimizi düşünüyoruz ne de çok taviz aldığımızı düşünüyoruz.
1: Efendim Eylül itibariyle AK Parti teşkilatı süreci vatandaşa doğrularıyla aktarmak için 81 ilde sahaya inecek. Düzenlemeyle genel af öngörülmediği, kişiye özel statü tanımlanmadığı, ağır suçların kapsam dışı bırakıldığı, kasıtlı şekilde üretilen yalanlara kulak asılmaması gerektiğine işaret edilecek. Böylelikle terörsüz Türkiye'yi baltalamak ve sabote etmek isteyenlere de bir fırsat verilmeyecek. Yani meclisin tarihi bir adım attığını söylüyor Erdoğan. MKYK'da teşkilat üyelerine talimat veriyor. Bunu millete iyi anlatın diyor. Öcalara özel statünün olmadığına işaret ettikten sonra. Terörün maliyeti konusunda bazı bilgiler var. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın verdiği bilgiler bu. Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyet istatistikleriyle kamuoyuna aktarılıyor. Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda hazırlanan video ve infografiklerde terörle mücadelenin ülke ekonomisine toplam maliyetinin 2.3 trilyon dolar olduğu vurgulandı. Bu kaynağın farklı alanlarda değerlendirilmesi halinde Türkiye'nin ulaşabileceği yatırım kapasitesi örnekleri anlatılıyor. Sosyal medyadaki gündem olan çalışmaya kabine üyeleri, milletvekilleri, çok sayıda siyasi ismin de destek verdiği vurgulanıyor. Bir kez daha söyleyeyim. Toplam maliyet 2.3 trilyon dolar. Bu mali sorumluluk, yani mali kayıp 2.3 trilyon dolar. Ya yaşadığımız trajediler? Yani yitirdiğimiz evlatlar, aslan parçaları, geride kalanlar, geride kalanların korunmasına ve onların muhafazasına yönelik olarak büyük adımlar atıldı ve atılmaya devam ediyor. Zaten milletin bu konudaki tavrı net. Acaba Türkiye'nin havası nasıl? Sıcaklar sürüyor mu? Ağustos'un ilk haftası itibariyle ülkeyi etkisi altına almaya başlayan sıcak hava dalgası artarak devam mı edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 32, Edirne 37, Bursa 33, İzmir açık 34, Denizli 39, Muğla 36, Antalya parçalı bulutlu 32 derece, Adana 35, Hatay 31, Ankara parçalı bulutlu 35, Konya 34, Sivas 32, Zonguldak 27, Samsun parçalı bulutlu 30, Trabzon 28 derece, Erzurum az bulutlu 31, Malatya 36, Van 29, Diyarbakır 40, Siirt 39, Şanlıurfa açık 41 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Saraybosna 31, Paris 26, Washington 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
1: Otopratik. Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti sabahın erken saatlerinde. Erdoğan ziyaret çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya gelecek. Sevgili dinleyiciler, toplantı Suudi Arabistan, bu günlük bir ziyaret ama bir anlaşmanın imzalanacağı,
5: Talha Bora Öge'ye ulaşmak için Facebook,
1: İngiliz
5: Twitter, Instagram,
1: Talha Bora Öge. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Riyad'da ortak bir savunma anlaşması imzalayacağını söyledi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan diğer bir kaynakta uzun süredir müzakere edilen anlaşma için son dönemde sürecin hızlandırıldığını bildiriyor. Reuters de AFP'de anlaşmanın içeriğine henüz ulaşılamadığını kaydetti. Ama bir üçlü anlaşma olduğu, zirve olduğu kati, imzanın bugün atılması bekleniyor. Kamuoyuna da bu konuda belli oranda bilgilendirme yapılacağını tahmin etmek zor değil. Bitti bize tanınan süre. Hepinize çok teşekkürler. Yeni haftada pazartesi sabahı 7'de yine buluşalım ve hayatı konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Cumanızı tebrik ettikten sonra. Hoşçakalınız.
6: 7 gün 7 sabah. Bilgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah sona erdi.
7: Reklam.
8: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
11: Bir reklam.
12: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
13: Senin yanında Akbank.
14: Reklam.

0: 7. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Reklam.

0: Böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve Vakıf Katılım .com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Bir reklam.
10: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: Reklam.

Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Radyo 7 burası ve ben Erkan Koç. Bu cuma sabahında sizlerle birlikteyim. 11'e kadar en güzel şarkılarla, türkülerle sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Bugün bu programda dinlettiğim şarkılardan birini size armağan edeceğim. Müsait olanlar şöyle bir 10 saniye 15 saniyesini ayırıp bana adını ve hangi şehirde olduğunu yazacak. Ben de ismini anons ederek bakalım hangi eseri göndereceğim. Şu an itibariyle yazabilirsiniz. Nereden? Instagram'dan Erkan Onur Koç. Eğer takip etmiyorsanız beni hemen bulun. Erkan Onur Koç. En son bir fotoğraf paylaştım sevgili Sinan Özen'le olan. İşte onun altına sadece kendi adınızı ve Radyo 7'yi dinlediğiniz şehri yazıyorsunuz. İsim şehir. Başka bir şey yazmanıza gerek yok. Haftada bir cuma günleri siz değerli dostlara şarkılar armağan ediyorum. Bakalım isminizi anons ettikten sonra dinleteceğim şarkı bugün sizin ruh halinizi yansıtıyor mu?

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası ve radyolarını yeni açanlara da selam olsun. Hoş geldiniz Radyo 7'ye ve Erkan'la Çok Canlı'ya. Bugün öyle güzel bir repertuar hazırladım ki vallahi fena. Dinleteceğim eserin ardından kısa reklam aramız var. Sonrasında program kaldığı yerden devam edecek. Bu kez şarkıları ve türküleri mesaj gönderen dostlara armağan etmeye başlayacağım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kullu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bu programda her tarz müziğin en iyilerini duyuyorsunuz ve programın ilk yarım saatlik diliminde şarkılar vardı. Şimdi türkü tadında bir iki eser sıralayacağım ve bu eserimizi de armağan edelim bakalım. Ankara'dan Ezgi Caferoğlu, Denizli Acıpayam'dan Hasan, Yakup Sarı Kayseri'den, Konya'dan Selman Bilgin, Mersin Mezihli'den Nuh Töp, Serhat Can Kurtaran Hollanda Utrecht, Giresun'dan Özcan Kaymak, Nişantaşı'ndan Şükrü Çelik, İbrahim Atalay Ardahan Göle, İnegöl'den Leyla Mert, İstanbul'dan Saim Başkan, Bayburt'tan Sakine Öz, Hollanda'dan Sibel Şahin, Antalya Kepes, Arel Deniz, Leyla Demirer, Ankara, Mersin'den Fatma, Eskişehir'den Feride Aykuş, Hasan Çağlar, Kağıthane ve Malatya'dan Necmettin Murat.

Bir eser bitmeden diğeri başlıyor. Ve sıradaki eseri de Yıldız Tilbe söyleyecek. Kimler için? Konya'dan Nebahat, Kayseri'den Merve Karadere, Denizli'den Şekibe, Osmaniye'den Sibel, Bursa'dan Olcay, Giresun'dan Özlem, Çorum'dan Zümra, Ankara'dan Zübeyde, İbrahim Kasal Denizli'den, Nevşehir'den Saime Bozbay, Kahramanmaraş'tan Şaban Köse, Manisa'dan Ayşe Çoban, Ankara Keçiören'den Davut, Kütahya'dan Tuncay Gürcan, İzmir'den Tanju,

Burdur'dan Şeref Gündüz, İstanbul'dan Nedim Çokyaman, Malatya Battalgazi'den Fatih, Denizli'den Müzeyyen, Kayseri'den Leyla, Antalya'dan Ayhan Dumanlıdağ, Çorum'dan Aynur, Safiye Alanya'dan, Gerede'den Ramazan Dal, Sivas'tan Ahmet Yıldız, Manisa'dan Emrah Akpınar, Bursa'dan Bora ve Şanlıurfa'dan Emine.

Bugünkü programda o zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz ve sıradaki eserimizi de hemen armağan ediyoruz. Yozgat'tan Mustafa, Nurcan Özer Samsun'dan, Ankara'dan Elif, Ankara Kızılay'dan Ramazan, Kastamonu'dan Fatih, Burdur'dan Yasemin, Kütahya'dan Asım, İzmir Kemalpaşa'dan Yasin, Ankara Pursaklar'dan Gönül ve Balıkesir'den Sonnur Kılınç. Her birinize ayrı ayrı selam olsun diyelim ve ben radyomu yeni açtım. Benim de adımı söyle, bana da bir şarkı gönder bakalım şansıma hangisi gelecek diyorsanız, siz de yazabilirsiniz bana. Instagram kullanıyorsanız önce beni bulun, Erkan Onur Koç. Instagram'da Erkan Onur Koç. En son bir fotoğraf paylaştım. Hatta şu andaki şarkıyı söyleyecek olan sesin sahibiyle, sevgili Sinan Özen'le paylaşmış olduğum bir fotoğraf var. Onu göreceksiniz. İşte onun altına sadece kendi adınıza. Çünkü bugünkü şarkı sadece senin için olacak. İkinci bir isim yazmayın. Adınızı ve hangi şehirden dinliyorsanız onu yazıyorsunuz. O kadar. İsim, şehir.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'de ben Erkan Koç bu sabahınıza da eşlik etmekteyim. 11'e kadar yanınızda olacağım ve sıradaki şarkımız kimler için? Rıdvan Koçancı Hollanda'dan, Balıkesir'den Filiz Doğan, Denizli'den Ayşe Yazır, Ayşe Gümüş Antalya'dan, İskenderun'dan Nilgün Seraslan, Manisa'dan Ayşen, Fatih Kaya nereden? Bafra'dan, Özkan Merzifonluoğlu Ankara'dan, Gaziantep'ten Abdullah Ekinci ve Bursa'dan Serkan Topuz.

Evet, Sibel Can söyledi eseri. Hemen peşine bağlayayım harika bir eser daha. Kimler için? İstanbul'dan Bircan, Hasan Ersoy Konya'dan. Kayseri'den Samet Doğan, Balıkesir'den Serpil, Ali Akça Aksaray'dan, Samsun Atakum'dan Selahattin, Kayseri'den Mustafa Kasap, Mehmetcan Antalya'dan, Gül Çelik Aksaray, Soma'dan İsmail Demir, Hasan Tekin Ankara, Konya Yusuf Çaylak, Bandırma'dan Sevcan, Kayseri Bünyan'dan Hanife, Nurel Manisa Akisar ve Konya'dan Hamza.

saatimiz, ikinci saatimizin ilk eserini de Özgür Alter'den dinlettim. Hemen peşine öyle bir şarkı gelecek ki. Bakalım bu esere talip olan dinleyicilerimiz kimler? Hemen bakıyoruz. Konya'dan Mehmet Oğuz, Adana'dan Mehmet Ali, Denizli Acıpayam'dan Yücel Abay, Mersin'den Kenan, Emire nereden? Arsuz'dan, Kütahya Tavşanlı'dan Aynur, Kütahya'dan yine Saliha, Kastamonu'dan Canan, Burdur'dan Baysan Erdoğan. Sanki

Afyon Karahisar, Fatma Dursun, Bursa'dan Hilmi, Antalya'dan Ali İnan, Eskişehir'den Elif Kahraman, Çınarcık'tan Eyüp Yumlu, Kayseri'den Hasan, Zehra Karaman Kahramanmaraş, Murat Akgün İzmir, Bursa'dan Davut, Eskişehir'den Kevser, Uşak'tan Emine, Sakarya'dan Türkan Dur, Denizli'den Mehmet Kirişoğlu, Mehmet Çetinkaya, Afyon Karahisar, Ergün Aytekin, Erzincan, Kahramanmaraş'tan Sümeyye, Elazığ'dan Emine Aygün ve Murat Acar İstanbul'dan.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ekspertize Dino bile.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize fuzul lazım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ekspertize Dino bile.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şimdi Musa Eroğlu'ndan güzel bir eser dinleteceğim. Ona Yüksel Didikoğlu eşlik edecek. Kimler için eserimiz? Sayfayı şöyle bir yenileyeyim. İlk önüme düşenleri dile getireceğim. İstanbul Zeytinburnu'ndan İnci Tamtürk, Adıyaman'dan Turgut, Kayseri'den Mustafa Kasap, Adana'dan Nurhayat Mektebi, Tokat'tan Melik, Antalya'dan Reşat, Kayseri'den Perihan, Konya'dan İsmet, İzmir'den Tarık, Konya'dan Sabri Turanoğlu, Ankara Gölbaşı'ndan Adem, Ankara Sincan'dan Mehmet Özcan, İzmir Ödemiş'ten Nafi ve Gaziantep'ten Şefika.

Samsun'dan Ebru, Bandırma'dan Halime, Malatya'dan Gülay, Sakarya'dan Nevzat, İzmir Menderes'ten Kürşat, İskenderun'dan Fatma, Mersin'den Gül, Trabzon'dan Ceyda, Yenibosna'dan Hasan, Ankara'dan Tolga, Kilis'ten Faruk, Manisa'dan Elmas, Hatay Belen'den Huri, Kahramanmaraş'tan Bünyamin, Alanya'dan Meral, Yalova'dan Hüseyin, Eskişehir'den Kemal, Stuttgart'tan Bünyamin, Bartın'dan Muhammed, Halit Amasya'dan ve Mardin'den Fatma,

Gelsin sıradaki eserimiz kimler için? Almanya'dan Nazan, Mustafa Akbulut, Bursa Yıldırım'dan, Balıkesir'den Ayşe, Ankara'dan Elif, Karaman'dan Hediye, Bursa'dan Turgay, Alanya'dan Sinem, İstanbul'dan Günay, Pendik'ten Mustafa Yüksel, Büyükçekmece'den Abdurrahman, Denizli'den Fatma, Ankara Yeni Mahalle'den Osman, Konya'dan Gönül Aydın, Cebrail Özen Tarsus, İzmir Gazi Emir'den Erhan, Norveç'ten Özer, Denizli'den Levent ve Manisa Eşref Canbaz. Yavuz Bingöl diyecek ki, bir bakarsın ömür geçmiş.

Türkü tadında son bir eser dinleteceğim. Ardından tarzımızı değiştireceğiz. Haberiniz ola gelsin. Kimler için? Bursa'dan Günay, İstanbul'dan Ömer, Kahramanmaraş'tan Sude, Pendik'ten Ercan, Akşehir'den Rahmi, Antalya'dan Mesut, Gaziantep'ten Günay,

dost mu kalmadı? Aşk ile coşacak tel mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskundur konuşmaz dille.

gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık feryat var sazım. Dağlar kalar ciğer nar hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovasyonlar.

0: Vatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son yarım saatlik dilimi içerisindeyiz ve bu bölümün ilk eserini İbrahim Erkal söyleyecek. Tüm unutuldum diyenler için. Ama unutma. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Konya Selçuklu'dan Mustafa, Akşehir'den Şevket, Kırıkkale'den Ayşe, Kayseri'den Aynur, Almanya'dan Ayşe, Manisa'dan Sevgi, Aksaray'dan Melek, Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Manisa Şehzadeler'den Sedat, İzmir Karabağlar'dan Refai, Kayseri'den Tamer, Samandağ, Hatay'dan Leyla, Denizli'den İsmail, Yalova'dan Eyüp, Karaman'dan Sebahat, Kayseri'den Ebru ve Mersin'den Özgür.

O zaman sıradaki şarkı sana gelsin diyoruz. Cuma günleri böyle yapıyoruz. İzmir'den Meryem, Ankara'dan Kadriye, Çorlu'dan Zekiye, Mersin'den Mesutcan, Osmaniye'den Hatice, Malatya'dan Sabiha, Çorum'dan Ayşe, Gaziantep'ten Ali, İzzet, İzmir Torbalı'dan, Denizli'den Sema, Ankara Esenboğa'dan Aydın, Balıkesir'den Erol, Ankara Çubuk'tan Gülcan, Bayrampaşa'dan Naciye, Konya'dan Sümeyra, Konya Meram'dan Şefika,

ben tarz ayrımı yapmam. Ben kaliteli müzik dinlerim arkadaş diyenlerin programında Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'dasınız. Derya Bedavacı'dan dinlettiğim eserin ardından Müslüm Gürses şimdi sizlerle olacak. Ve bu şarkıyı da armağan edelim hemen. İzmir Ödemiş'ten Yalçın, Sakarya'dan Dilek, Amasya'dan Ferda, Kırıkkale'den Merve, Sakarya'dan Esma, Artvin'den Sevilay, İstanbul'dan Erdem, Ankara'dan Gülşen, Antalya Korkut Elinden Bahattin, Elazığ'dan Ali, Kütahya Tavşanlı'dan ismini yazmayan dinleyicimiz geçiyorum. Osmaniye'den Osman, Gaziantep'ten Ensar, Kastamonu'dan Oktay, Ankara'dan Ayşenur, Çanakkale'den Ayşe, Konya Ereğli'den Meltem, İskenderun'dan Ramazan ve Denizli'den Necdet.

Evet, programda artık sona geldik. Son iki şarkı, onları da armağan edelim. Konya Ereğli'den Bircan, Uşak'tan Murat, İzmir'den Vildan, Sivas Zara'dan Sevim, Ümraniye'den Günay, Antalya Aksu'dan Tülay, Akhisar'dan İbrahim, Harun İzmir'den, Antalya Kepez'den Arzu, Sakarya'dan Sibel, Yusuf Antalya'dan, Oğuz Kayseri, Ankara'dan Murat, Konya'dan Mehmet Ali, Van'dan Uğur, Almanya'dan Faruk, Uşak'tan Elif, Tokat'tan Asuman, Mersin'den Selahattin, Bursa'dan Yüksel, Rıza Ankara'dan, Erzurum'dan Emrah ve Kıbrıs'tan Hülya diyelim. Bu eseri de armağan edelim. Bakalım son şarkı kimler için olacak?

Bir döneme damga vuran bir şarkıdır. Harika Avcı. Kısmet değilmiş mutluluk. Unutmaya çalışırım. Ve programın son şarkısı geliyor. Hemen armağan edelim son şarkımızı da. Bursa'dan Nermin, Ankara Etlik'ten Selma, İstanbul Ataşehir'den Hacer, Yozgat Yenifakılı'dan Selma, Kütahya'dan Mehmet, Gaziantep'ten Sevgi, Afyon Karahisar'dan İbrahim, Denizli'den Mustafa, Samsun'dan Belgin, İstanbul Tuzla'dan Recep, Gaziantep'ten Belkıs, Viyana'dan Volkan, Sakarya Hendek'ten Remzi, Almanya Stuttgart'tan Bahri, Karaman'dan Mesut, Kütahya Tavşanlı'dan Ekrem, Yozgat'tan Sultan, Halil Kütahya'dan, Konya'dan Havva ve son olarak Denizli'den Gülşah diyeyim ve ben müsaadenizi isteyeyim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Reklam.
2: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
3: Burası Radyo 7.

Aşk durdukça dedi, bazı duyguların zamanı yok. Mesafeler uzasa da, yıllar geçse de kalpte yerini koruyor değil mi? Böyle gerçek sevgi sadece hani bugünle değil ve içimizde taşıdığımız sürece olmaya devam eder ya. Bence güzel anlatıyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Eda'lı saatler başladı. Ben Eda Özdemir, Gençtan mikrofonda yerimi aldım sözleştiğimiz üzere. Keyifli güzel bir sohbet, harika şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

Hani böyle insanlar rahat rahat söylüyorlar değil mi? Aman unut beni. Hani unutmak bazen insanın elinde olmuyor ama ya unutulmak, ay işte o çok can yakıyor değil mi? İnsanı çok üzüyor. Çünkü insan böyle hatırlanmak istediği yerde unutulduğunu hissedince ya da görünce işte böyle kendi içine dönüyor. O yüzden söylüyoruz, unutma beni. Hani böyle kalp unut dese de, pardon, dil unut dese de kalp hatırlamaya devam ediyor.

Yıllar akıp gitse de silinmiyor o izler dedi. Sizler güne nasıl başladınız? Direksiyon başında mısınız? İş yerinizde mi? Evde çayınızı kahvenizi mi yudumluyorsunuz? Yollarda mısınız? Nerede olursanız olun. Böyle sesimiz size ulaşıyorsa oh ne güzel ne mutlu bizlere. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 günün her anını sıcacık şöyle dostluklar, sohbetler, güzel şarkılarla gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz. Onlardan bir daha.

Sen benim saklımsın. Kalabalıkların içinde değil, hani böyle insanın en sessiz yerinde saklı olduğunu anlatıyor. O yürekte saklanır ya işte. Onu söylüyor, çok da güzel söylüyor. Kimse göremiyor çünkü, sadece kendisi biliyor. Söyleyemiyoruz. Böyle o anda nasıl söyleyeyim, binlerce cümle oluyor ama dudağınızdan tek bir kelime bile çıkmıyor. İşte o söylenemeyenler var ya, işte o kadar çok iz bırakıyor ki insanın içinde.

0: kaderi.
1: Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bizlerle beraberseniz Türkiye'nin alışkanlığı radyoya diye göndereceğiniz mesajlar yayında olacak. Sevdiklerinize seslenin. Efendim mesajlarınızı iletin. Güzel şarkıları armağan edelim istiyorum ben de onlara. Bunun için yapmanız gereken 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz bir kare fotoğrafla radyoya WhatsApp hattına mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Radyo'da Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ama bulunduğunuz yerleri ve isimleri de belirtirseniz çok mutlu olurum. Anlaştık değil mi? Süpersin.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Amerikan doları 47,70, avro 55,01, gram altın 6574, çeyrek altın 10814 lira. Brent petrol 83 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13908 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Reklam.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dynobile.
1: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
2: çok daha hızlı
1: ve geniş içeriğiyle
2: çok daha zengin.
1: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Sunay Çökücü bizlerle birlikte iş yerinde. Bizleri dinliyor. Her zaman olduğu gibi yine Radyo 7'deyiz. Eda Özdemir'i dinliyoruz demiş. Eksik olmasınlar. Ben de kolaylıklar diliyorum size. Mehmet Bey Ankara'da bizlerle birlikte. Ankara'ya da buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Kim için? Ramazan Bey için ve arkadaşları için şarkı istiyor. Arkadaşlarınız duyuyordur değil mi? Hani şöyle bir güzellik olsun efendim. Güzel bir jest olsun daha doğrusu. Onlar da şöyle bir seslensinler. Ay bu şarkıyı çok seviyorum.

Yani sadece sevgili değil, değil mi? Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar, onlar için de söyleyebiliriz. O güzel arkadaşlıklar da unutulmaz. Kimi güzel bir anı olarak kalır, kimi hatırlattığını, güzel hatıraları daha doğrusu hafızada bırakır. Zaman değişir, mesafede girse anılar, dostluklar, arkadaşlıklar hiçbir zaman silinmez, değil mi? Onların yeri ayrı olur. İşte o güzel arkadaşlarımdan biridir Osman Güleryüz. Bak diyor, kendimi hatırlatıyorum. Aa, benim çok eski arkadaşımdır. Ben seni unutur muyum güzel arkadaşım? Ares'le beraber geziyorlar. Bir Golden var Ares. Dünyanın en şımarık köpeği ve en güzel köpeği. Kadercime de buradan sevgiler, selamlar. Bu güzel şarkıyla gelsin size.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Ziyaret kapsamında üst düzey temasların ve ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşma imzalayacağını bildirdi. Atılacak imzalarla birlikte üç ülke arasındaki askeri işbirliğinin pekiştirilmesi hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Komisyondaki değerlendirmelerin ardından teklifin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor. MGK toplantısında terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alındı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, güvenlik ve istikrarın teminat altına alınması adına tarihi bir aşamaya geçildiği vurgulandı. MASAK tarafından Ahbap Derneği'nin banka hesaplarına yönelik yürütülen incelemelerde, milyonlarca liralık para transferleri mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında iyi niyetle bağış yapan kişilerin mağdur sıfatıyla değerlendirileceği ve toplanan yardımların usulsüz kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı kaydedildi. Yüksek öğrenimi Türkiye'de tamamlayan uluslararası mezunlara yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Belirlenen kriterleri karşılayan mezunların kısa dönem ikamet izinlerini bir yıl süreyle uzatabilmelerine imkan tanındı. Çanakkale'de bir apartman dairesinde yapılan böcek ilaçlaması vahim bir zehirlenme olayına yol açtı. İlaçtan etkilenen küçük çocuk hayatını kaybederken annesinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Mersin 33, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 26, Diyarbakır 40 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporunu kamuoyuna duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını bildirdi. Türkiye Otomotiv Endüstrisi geçen ay 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracata imza attı.
4: Halkbank'ın katkıları.

Bandırma'da Nurcan Çakmak bizlerle. Ebru, Malik, Erva ve İlker bizleri dinliyorlar. Adana'da Yasemin Hanım var, kardeşi Muzaffer için şarkı rica eden. Konya'da kim var? Halit Seyhan. Kolaylıklar dilerken Erzurumlara şarkı yayınlarım tabii ki. Vişne Bahçesi'nde Sümeyye Hanım var. Bütün çalışanlara kolaylıklar dinlerken kendisi için ve özel birini istiyor, duyuyorsa geldi şarkı.

Mardin'de Şirin Hanım, ay çok da şirin yalnız, fotoğrafını gördüm. Selamlarını iletmiş, sağ olsun. Sıradaki şarkı Çiçekleri, Ronida ve Zan Yara, değil mi? Onlar için istiyor. Diyemedim, diyemedim. Edal Saatleri dinliyorum diyen Konya'dan selamlarını kim iletmiş? Mehmet Oğuz. 24 saat dinliyorum siz demiş. Çok teşekkürler, var olun. Ankara'da Demir, sıradaki şarkıyı Papatyasına istiyor. Duyuyorsa gönderiyorum.

Kütahya'da bizlerle olan kim varmış hemen şöyle bakalım. Lütfen okur musunuz diyor. Gediz'de Azime Hanım, arkadaşı Sezen ve Cemile ile beraberler ama zannediyorum diğer arkadaşların fotoğrafını göndermemiş. Burhan Bey bizlerle birlikte nerede diye bakıyorum hemen. Evde ek iş yapıyorum. Annesi babası kardeşleri Asel ve Yusuf Eymen'e sıradaki şarkıyı istiyor. Gönderelim tabii.

0: Yok öyle bir dünya. Çanakkale'de Hüseyin Bey ne söylüyor bize? Sadece ve sadece kendim için istiyorum şarkıları. 17 senedir dinliyorum demiş. Maşallah daim olsun. Özgür Bey de çalışırken dinliyor. Rotterdam sevgiler göndermiş. Şarkı işleye gönderir miyiz? Göndeririz tabii ki şarkınızı. Neden olmasın? Hemen şöyle bakalım. Kiraz toplarken bizi dinliyor. Eda bu arada. Emir için Niğde Ulukışlı Emirler Köyü'nde. Padik yeğeni var, kendisi var, gelinleri Sultan var. Oh oh, var da var vallahi bizlerle. Manisa'da Hüseyin. Radyo 7 ailesine sevgiler demiş. Eksik olmasın, biz de buradan sevgilerimiz, selamlarımız iletiyoruz hepinize.
1: Senden sonra kimseye

sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Biruni, İslam dünyasının en büyük bilim insanlarından biri olarak kabul edilen Biruni, çok yönlü bir alimdir. En önemli eserlerinden biri olan El Kanunül Mesudi, astronomi ve coğrafya alanında yazılmıştır. Dünyanın döndüğünü tespit etmiş ve dünyanın çapını ölçmeyi başarmıştır. Deneysel bilim yöntemini benimseyerek modern bilime öncülük etmiştir. Eserleri Rönesans döneminde Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Ekspertizse Dino bile.
4: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.
0: Radyo 7 ekspertizse Dino bile.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
7: budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

Arçelik. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: kışa hazırlığın iyisi iyi fiyata Migros'ta. 6-19 Ağustos tarihleri arasında salçalı kriyo domatesin kilosu 19 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Reklam.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Konya'da Elif Hanım bizlerle birlikte. Yine Konya'da kim var? Radyo 7 çalışanlar için şarkı istiyorum diyen Mesut Bey bizlerle birlikte. Kocaeli Kartepe'de fotoğraf gönderen, yollarda bizleri dinleyen Veysel Bey var. Veysel Kütük tanker şoförlerine istiyorum demiş. Yollarda olan bütün efendim şoför arkadaşlarımıza buradan sevgiler, selamlar hepsine gelsin. Ulancak Giresun'da Bulancak Giresun'dan ayrılıyorlar. İstikamet Belçika. Vatan hasretiyle yanan annesini babasını arzında bırakıp yollara düşen gurbetçilere gelsin diyen Mustafa Bey ve Betül Hanım, sağlıklı güzel sevgileriniz olsun. Sevdiklerinize inşallah yeniden kavuşursunuz. Allah kavuştursun şimdiden.

Uzak diye bir yer yok artık, değil mi? Radyo Edi var, Türkiye'nin alışkanlığı. O yüzden uzak diye bir yer yok, uzakları yakın ediyoruz. Hatta biliyorsunuz kavuşmalara şahit oluyoruz. Vallahi çok güzeldi dün böyle. Oho, kavuşmalar oldu. Aylardır bekle bekle bekle. Neyse geldiler. Fatma Nur Hatay İskenderun da kardeşi Burak Ezer için şarkı rica ediyor. Hacer Batmaz, o Denizli'de. Hacer Hanım, bornoz dikerken kulağım sende Eda Sultan diyor. Tekstil fabrikasında çalışan bütün arkadaşların fotoğrafını göndermiş. Hanımlar harika görünüyorsunuz. Sıradaki şarkı size de gelsin. Antalya Konyaaltı sıcağında Ömer Bey eşi Nahide Hanım için şarkı rica ediyor. Gönderelim. Ankara'da Elif Yılmaz var. Ankara'ya da sevgiler, selamlar. Sıradaki şarkıyı arkadaşı İmran ve kendisine armağan etmiş. Plastik enjeksiyon makinesinde çalışıyoruz demişler Ankara Çubuk'ta. Kolaylıklar diliyorum sizlere de bu güzel şarkıyla.

0: bir kere de dön.
1: Bu güzel şarkıyla birlikte, ay vallahi değil mi? Veda vakti yaklaştı, geldi hatta, yaklaştı bu değil, geldi. Ben Eda Özdemir, Genç Dal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Edalı saatlerin sonuna geldik ama biliyorsunuz gün boyu Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en sevdikleriniz ve tabii ki sevdiklerinize ulaştırmak istedikleriniz mesajlarınız yayında olmaya devam edecek. Herkese mutlu, harika bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Králové takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bordo Mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.799 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.71, euro 55.05. Gram altın 6.618 lira, Brent petrolün varil fiyatı 81.22 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu'nun 14. kilometresi, Aksaray Nevşehir Yolu'nun 29-31. kilometresi, Kütahya Bozüyük Devlet Yolu'nun 0-1. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compact.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.

0: değiştiririz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: www.rafi7.com.tr
4: www.rafi7.com.tr
5: Tıkla.
4: Anında canlı dinle.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Meclis Adalet Komisyonu, terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak 12 maddelik çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri için bugün saat 15.30'da toplanıyor. Düzenlemenin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından pazar günü Meclis Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor. Suça sürüklenen çocuklara yönelik hayati düzenlemeler içeren kanun teklifinin ilk iki maddesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle silahını ihmal sonucu çocuğun erişimini açanlara hapis cezası öngörülüyor. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin ceza hükümlerinde de değişikliğe gidilecek. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyım atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Ankara'da bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme ev hapsi kararı verdi. Tayland'da bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırganın aynı lisede okuyan bir öğrenci olduğu belirlendi. Okula gitmeden önce yaşadığı evde dedesiyle büyük annesini de öldürdüğü ortaya çıktı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %31 seviyesinde. TEM Seyrantepe Maslak yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D115 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde de sağ şeritte trafik kazası meydana gelmişti. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikamette ise yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çift yönlü yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 13 Ağustos Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporunu kamuoyuna duyuracak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 5G abone sayısının 4 ayda 44,5 milyona ulaştığını bildirdi. Türkiye otomotiv endüstrisi geçen ay 3 milyar 586 milyon dolarlık ihracata imza attı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 35, İstanbul 32, İzmir 34, Mersin 33, Samsun 30, Yozgat 29, Kars 26, Diyarbakır 40 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 F2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X F2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
2: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: Sevgili dostlar, merhaba, içerilerden bir merhaba. Allah'ım yüreğimi ferahlatsın, hepimizin yüreğini ferahlatsın. İşimi bana kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim var, anlatacaklarım var, doğru anlaşılsın. Hadi radyolarınızın sesini biraz daha açın, haber vereceğiniz birileri varsa haber verin. Hoş geldiniz. Gölgede güvendesiniz.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

şimdi Facebook sayfamı açtım. Birazdan da Instagram hesabıma. Sevgili dostlarım, Fatih Koca ve Hayati İnanç Hoca ile beraber bir fotoğrafımız vardı. O fotoğrafı koyacağım. O fotoğrafın altına adını yaz, şehrini yaz, mesajını okuduğumu bil. Ama bazılarını programda tamamen rastgele seçip sizinle de paylaşacağım. Haberiniz olsun. Evet, gölgelenmeye başladık. Gündüz 14, gece 24. Huzurlarınızdayım. Huzur vereyim diye.

yine de seni düşünüyorum diyen kişi, istediği kadar bırakmış olsun, istediği kadar kilometrelerce uzaklaşmış olsun, gitmiş sayılmaz. Ya da bir insan senin dibinde, yanı başında ama düşüncesinde, kalbinde sen yoksun.

0: Ne der işi bilenler? Ya katılmayanlar olabilir ama derler. Baktın ki düğüm çözülmüyor. O zaman sen de ipi kes. Her şeyin çözümü sabretmek deriz ama bazı durumlarda değildir. Bazı şeylerin çözümü vazgeçmeyi bilmektir. Çünkü bazı düğümler çözülmek için değil, hayatından atman gerektiğini fark ettirmek için vardır.
1: Gölge sizlerle.

İnsan bu hayatta en çok sevdiği kişiyi kaybetmenin değil, ona verdiği değerin karşılığını görememenin acısını çeker. Tabii. Çünkü dostum, en derin yara yüreğini emanet ettiğin insanın seni aslında umursamadığını fark etmektir.

Az önce acıdan bahsettik ya. Bir de acıların dibini görmek diye bir şey var. Of, Rabbim korusun. Herkes kendine göre acısını büyük görür de beterin beteri var. Öyle deme. Acıların dibini görmek ilginç de böyle sadece bir tükeniş değil. Aynı zamanda yeniden doğuşun en karanlık hazırlığıdır. Çok ilginç değil mi? Yani dibe vurmayan yüzeye ne kadar güçlü çıkabileceğini asla bilemez. Sen başkalarının sana verdiği ihanetlerin, kırgınlıkların yıkıntısı üzerinde değil, kendi verdiğin sözlerin, kendi gücünün üzerinde yükselebilirsin.

Ya sözlere bak ya. Vallahi yani hiç kimse kusura bakmasın genç kardeşlerim. Ben yeni neslin yaptığı şarkılardan da programlarımda çalıyorum beğendiklerimden. Güzel müzikler, güzel düzenlemeler var. Fakat eski güzellik, sanki o eski zenginlik çoğu eserde artık yok ya. Ben üzgünüm yani. Bunu söylemem lazım. Peki, Radyo 7'desin.

Böyle kelimelerin anlamları vardır, ifade ettikleri şeyler vardır. Ayrılık dendiği zaman da sorsak herkesin kendine göre söyleyeceği bir şey mutlaka vardır. Onlardan birini de şair şöyle söylemiş. Ayrılık, sevginin bittiğini değil. Bazen iki güzel kalbin aynı yolda yürüyemeyeceğini kabullenişlerini anlatır. Sessizce. Yani inşallah sessizce.

Ya sahiplenmek güzel de kardeşim, emek de vereceksin. Evet, bir yanın kontrol etmek ister de önce yanında olmayı bileceksin. Çünkü sevgi zincire vurmak değildir. Güven vermek ve güvenmesini bilmektir. Anlayana. Vay vay.

0: acıdır ama gerçektir. Sen herkesi olduğun gibi kabul edersin, etmeye çalışırsın da seni olduğun gibi kabul edecek birini zor bulursun.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge, yayında.

arkamdan dönen dolapları, yüzüme gülüp arkamdan kurulan tezgahları maalesef hep fark ediyor. Sadece izliyorum. Kim ne kadar ileri gidecek, nerede duracak? Sessizce bakıyorum. Bilmediğimden değil, karşımdakinin karakterini tam olarak görebilmek için sesimi çıkarmıyorum. Herkes kendini çok akıllı, beni de saf zannetmeye devam etsin. Vakti gelince hesabı görecek kalem öyle büyük. Bu şarkıdaki gibi niye dert edip, niye üzüleyim ki?

ve Kayserili dostlar da lütfen üzülmesinler. Şimdi ben bu akşam Kayseri'deydim normalde. Fakat konserimizi Melik Gazi Belediyesi Sayın Başkan ve ekibiyle istişare 21 Ağustos'a erteledik. Çok bir şey yok şurada, 2 hafta var. 2 hafta sonra 21 Ağustos'ta Cuma akşamı saat 20'de Barış Pınarı etkinlik alanı var ya, o muhteşem alan. Orada gönül gönüle olacağız. Şiir, müzik bir arada konserle canlı canlı huzurlarınızda olacağım. Duyanlar duymayanlarla, hem ertelendiğini hem de yeni tarihi ve saati paylaşırsa çok seviniriz.

0: parties.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

İnsan çoğu zaman karşısındakini değil de zihninde kurduğu kişiyi seviyor. Tabii benim yeni kitapta da anlattığım şeyler bunlar. 15 Eylül'de çıkacak Allah'ın izniyle. Hazırlıklar devam. Beklentiler büyüdükçe hayal kırıklıkları da aynı oranda büyüyor. Oysa sevgi, değer vermek, bu ve insan değer vermek diyorum ya, bunu ne hikmetse, ne acı ki elinden gittiğinde anlıyor. Ya kaybetmeden kıymet bilsene ya.

Sevgili dostlar, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Bir dinleyicimiz Instagram'da şöyle yazmış. Şu an mesaj okumayacaktım ama Türkiye'nin alışkanlığı deyince aklıma geldi. Bunu okumam lazım. Çok hoş. İnşallah o dinleyicimizin de alışkanlığı olacağız. Bakın, diyor ki Aslıhan Hanım, ben normalde radyo dinlemem. Bak, açık yüreklilikle dile getirmiş ve diyor ki, ama diyor, sizi severek takip ediyorum, dinliyorum, ömrünüze bereket demiş. Çok teşekkürler. İşte böyle bir kere bir dinleseniz Allah'ın izniyle gerisi geliyor. Biz gönül verdiğimiz için Rabbim de bize gönüller nasip ediyor. Mesele bu. Ama bir taraftan bizi dinlediği gibi dinletenler, tavsiye edenler var. Ayrıca da teşekkürler.

0: kalsın geceler zamanımızda.
1: Şimdi bak, acı acı tebessüm edecek bazılarınız. Ya inşallah bazılarınız acı acı tebessüm eder. Eğer her dinleyen acı tebessüm ederse eyvah. Herkes yaralı demektir. Şimdi bak, bazılarına şunu söylesen o günden sonra bir daha hiç konuşmama ihtimalim var. Ne o? Desen ki müsait olduğun zaman değil. Hani bazısı der ya, beni ara dediğinde müsait olduğum zaman ararım der. Yok yok, müsait zamanında değil, değer verdiğin zaman ara.
2: Bugün bir iyilik yap, kendine güven ve gölgeyi dinle.

Sevgili dostlar, sosyal medya hesaplarımda bugün Fatih Koca, Hayati İnanç dostlarımla bir aradayken bir fotoğraf paylaştım. Onun altına yazın adınızı, şehrinizi, okuyayım yayında bazılarını dedim. Evet, diyor ki Mustafa Ulusal, hayırlı cumalar. Evet. Bir başka kardeşimiz Mustafa Isparta'dan, kaliteli insanlar birbirini kalabalıkta değil karakterde bulur. Eyvallah, aynen öyle. Devam edelim. Antalya'dan Adem Mektirir, sevgiler demiş, sevgi bizden. Ankara'dan Burhan, başkentimize bekleriz diyor. Ben de çok istiyorum. Ankara'ya çok sık geliyorum. Çok dostum var ve Ankara aşığıyım. Fakat konser bir türlü nasip olmadı. Sanki Sincan Belediyesi organizasyonuyla gelecek gibiyiz. Böyle bir organizasyon tarihi yeri netleşirse mutlaka sosyal medyadan buradan duyururuz. Siz isteyin, Rabbim biz isteyince neler vermez, neler vermedi, değil mi? Gölge.

Ben bir isim bulamıyorum. Acıların bende adı yok. Hayattan artık tat alamıyorum. Sensiz buraların anlamı yok. Sen varken başkaydı be. Yağmurun bile sız. Bir şarkı gibi gelirdi rüzgarın esmez. Kalmadı biliyor musun? Gönlümün heves. Sensiz benim tadım yok. Her günüm başka dert, her günüm kahır. Yediğim içtiğim ne varsa zehir. Mevsimler hep kara kış. Kara kış bana bu şehir. Sensiz buraların manası yok.

Biri çıkar, bir diğerinin hakkını yer. Şimdi bu hakkı yenen sustu diye diğeri kazandı mı demek? Yo, böyle sanmasın. Bazı sessizlikler doğrudan sadece Allah'a ulaşır. Ve kulun sustuğu yerde Allah sebepleri öyle bir konuşturur ki. Feleği şaşar insanım.

Ve artık son kez söylüyorum. Çünkü birazdan veda moduna geçeceğiz. Programımızın son bölümüne, son dilimine geçeceğiz. Bu akşam Kayseri'de canlar sonra söylemedin, duymadık demesinler. Arada duymayıp gidenler olacak ama yapacak bir şey yok. Allah'tan geliyoruz. Bir iptal değil, sadece bir erteleme söz geçeceğiz.

0: güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Dinobil'e. Doğru karar ustası. Dinobil Oto Ekspertiz.
2: Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Reklam.

0: performansını arttırın. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Özellikle şimdi İstanbullu canlar dikkat kesilsinler. Bizim Radyo 7'mizde bir emektar dostumuz var. Ben çok severim çünkü çok ağırbaşlıdır, çok efendidir, güzel insandır Bilal. O da beni sever, var olsun, sağ olsun. Şimdi Radyo 7 canlı yayın aracıyla nereye gitti biliyor musunuz? Başakşehir'e. Benim de çok evime yakın bir yer. Yani bir 20 dakika. Evet, bu akşam Radyo 7 canlı yayın aracımız Başakşehir Millet Bahçesi'nin girişinde olacak. Yani Başakşehir için çok kilit bir nokta. Tam böyle Başakşehir'le Kayaşehir'in tam ortası. Her yere yakın o bölgede. Ve sevgili dostum, abim, sabah haber programı dendiği zaman radyoculuk tarihi için hakikaten önemli bir markadır. Sevgili Mehmet Can sizlerle buluşacak bu akşam. Başakşehirliler, Kayaşehirliler, Bahçeşehirliler, işte Esenler, bu bölge size çok yakın. Tüm dinleyicilerimizi bu akşam 19'da Başakşehir Millet Bahçesi girişine, Radyo 7 canlı yayın aracı zaten çok kendini gösteren bir araç, hemen göreceksiniz. Lütfen aracın yanına gidin. Ha, benden de selam söyleyin. Hem Mehmetcan abimize hem de sevgili Bilal'e benden selam edin. Allah kolaylaştırsın. Güzel olsun bu akşam inşallah. Dinleyici buluşmaları heyecanlıdır. Ben konserlerimde yaşıyorum. Sizlerle yüz yüze gelmek, göz göze gelmek, o heyecanınızı görmek, o heyecanı yaşamak çok güzel.

Şimdi ben hani diyorum ya, yurt içi yurt dışı orkestramla konserlere geliyoruz diye. Biz konserimizde bunu söylüyoruz. En son işte Kayseri'de 24 Temmuz'da Melikgazi'de söyledik halkla beraber. Onun videosu var. Sosyal medyada, Facebook'ta, Instagram'a attım, hatırlamıyorum. Hep bir ağızdan söylüyoruz. Ya bu nasıl bir şarkıdır ya? Ben daha sevmiyorum diyene, bilmiyorum diyene rastlamadım. Yani tarihe damga vurmak nedir? Mesela müzikal anlamda Ferdi Tayfur bunu Bana Sor şarkısıyla başarmıştır. Vallahi 7'den 70'e hep bir ağızdan insanlar benim konserimde Bana Sor şarkısına eşlik ediyorlar. Acayip bir şey, acayip bir güzellik. Allah rahmet etsin. Rahmetiyle muamele etsin.

Ve programımızın bugün de sonu geldi. Çok içime sindi. Çok teşekkür ediyorum dinleyene, dinletene, sevene, sevmeyene, herkese. Zaman su misali be. Öyle hızlı akıp geçiyor ki ömrümüzden. Bize ne kalıyor? Bir vefa, bir sela, bir de haberimiz olmadan herhangi bir yerde herhangi birinin yaptığı dua. Bugünün kapanış duası o zaman şu olsun: dua edenlerimiz bol olsun. Hem şimdi hem de bu dünyadan göçünce. Allah Allah. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, hani göçünce diyor ya, yani hala yaşıyorsam yine buluşacağız. Gündüz 14, gece 24 inşallah. O buluşacağımız ana kadar da unutma: dün gitti, yok, yarın daha gelmedi, yok, elde bir tek bugün var, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz Talha Bora Ögen, namı diğer gölgenizden şimdilik.

0: Ağrılar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması'nı resmen imzaladı. Atılan tarihi imzalarla birlikte üç ülke arasındaki askeri ve teknolojik işbirliğinin üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ üyesi BK'nin sorgusu sürüyor. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gösterdiği bölgelerde güvenlik güçleri tarafından silah ve mühimmat arama çalışmaları başlatıldı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla dernek yönetimine kayyum atanarak kurumun tüm faaliyetleri tedbiren durduruldu. Ordu'da 308 dönümlük arazi üzerine inşa edilen modern hastane projesinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi'nin Eylül ayı itibarıyla hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Bosna Hersek'in güneyinde yer alan Konjit bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere askeri helikopterlerin havadan müdahale ettiği bildirildi. Yunanistan genelinde son dönemde meydana gelen şiddetli orman yangınlarının bilançosu netleşmeye başladı. Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda yangın bölgelerindeki 118 binanın tamamen kullanılamaz hale durumda olduğu bildirildi.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak yoğun görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,70, avro 55,25, gram altın 6702, çeyrek altın 10.984 lira. Brent petrol 80 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.820 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya'nın Hradec Králové takımına konuk olan Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek rövanş öncesinde avantaj sağladı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında 11 Ağustos Salı günü deplasmanda Sturm Graz'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Bordo Mavili ekipteki ilk antrenmanına çıktı.

0: Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot garaj yolu ekspertiz.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: herkes.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize fuzul lazım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Dedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Expertise Dino Bile. Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

kalbinizin huzurla dolacağı, dualarınızın kabul olduğu bir gün olmuştur inşallah. Günlerin en güzeli, en özeli canımız cumamızda beraberiz enfes şarkılarla yine. Aşkın Sesi bendeniz Venha Sarıoğlu. Aşkın yayın hali Ebru'limiz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte başladı. Ve yine güzel bir şarkı daha şöyle gelsin. Hoş geldiniz ve aşk olun.

her adım hayırlarla sonuçlansın. Rabbim hep yanınızda olsun sizlerin. Bu cuma gününün tedbiri, bereketi, güzellikleriyle birlikte dualarımızda devam ediyor. FM Radyo 7'deyiz. Aşkın yayın hali Ebru'da. Zinet Salih ile devam ediyoruz ömrüm.

0: olsun.
1: Şükürler olsun. Teşekkür ederim deyince bizi hep işiten, bizimle hep beraber olan Rabbimize bin şükür, çok şükür, çok şükür.
2: Burası Radyo 7.

Allah rahmet eylesin, ne güzel bir şarkıdır. Ömrümün son baharında, ömrümüzün son baharı, ilk baharı bilmiyorum şu an dinleyenlerimizin arasında. Ömrünüz hep baharlarla dolu olsun ama ömür boyunca da şu nefsimizi kurban edelim.

Yalan deyince Haktan'ın o güzel yorumunu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Yalan yere yemin etmek nasıl kötü bir şey? Ya yani zaten yalan kötü, bir de yalan yere yemin etmek. Şöyle diyor: yalan yere yemin etmeyi önemsiz görme diyor. Allah seni helak eder yalan yere yemin edildiğinde. Zaten yalan kötü, bir de yalan yere yemin. Allah muhafaza. Rabbim hepimizi korusun o hallerden, öylelerinden de korusun, onu yapanlardan da bizi korusun.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,70, avro 55,24, gram altın 6662, çeyrek altın 10.990 lira. Brent petrol 81 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.808 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası.

0: kaçırmayın. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Ekspertize Dynobile.
3: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:

0: Büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi?

kaybettin artık dedirtene kadar uğraşma bence. Yani kalp kırma, üzme, kimseyi kırma. Çünkü hani derler ya, o kişinin son duası senin kaderin olabilir. Bilemeyiz kimin ne olduğunu haliyle. Ha, kalp kırmamaya çalışırız ama tabii kendimizi de yok sayarak değil. Tabii onu da eklemeyi unutmayalım. Muhakkak söyleyelim. Aşk ola.

Çok güzel aynı şeyi söylüyordur herhalde. Aşk beni sevmedi. Aşk nasıl bir şey bir yerde de baktığımızda. Menfaatiniz varsa göklere çıkarıyorsunuz. Yoksa yerin dibine sokuyorsunuz diyor bu cümlede. Devam ediyor daha. Bakın neler söylüyor. Lazım olmadığında yok sayıp işiniz düşünce kapıya dayanıyorsunuz. İnsanoğlu işte işine yaradığın kadarsın. Böyle işgüzar olmaktansa, öyle değil mi yani? Çok kalabalıklara gerek yok. Network'e hiç gerek yok yani. Çünkü onların hepsinin sonucu da bu olacak. Biraz önceki sıraladıklarım.

güzel. Güzel şarkı değil mi? Elif Buse Doğan, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Dualarım seninle. Elin açık olsun diyor, dilin kapalı. Çok manidar. Elin açık, dilin kapalı olacak. Açık el rahmet, açık dil bela çeker. Hani açık el olsun, rahmet gelsin, ama bela bizden uzak olsun.

güzel bir şarkıydı. Nilüfer Örer rapiydi. Türkiye'nin alışkanlığında sevgili Can Bağları ve devam ediyoruz yine çok güzel bir şarkıda. Hemen gönderiyorum. İki yüzlünün dilinde tat, kalbinde ise fesat gizlidir. Aman ya Rabbi. Allah böyle insanlardan hepimizi korusun. Hepimiz.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Ekspertize
5: Dino Bile. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mekke'de bugün İslam dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif imza koydu. Amerika Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın çok yakında biteceğini öne sürdü. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik yürütülen müzakerelerde rol aldığını ve anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti. Milli Güvenlik Kurulu'nda terörsüz Türkiye süreci ele alındı. MGK bildirisinde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı vurgulandı. Meteorolojiden hafta sonu planı yapan milyonlarca vatandaşa dikkat çeken uyarı geldi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 31 il için gök gürültülü sağanak alarmı verildi. Güneydoğu Anadolu bölgesi içinse toz taşınımı uyarısı var. Komşu Yunanistan'da Batı Nil virüsü endişesi yaşanıyor. Ülkedeki vaka sayısı son bir haftada tespit edilen 23 yeni vakayla 65'e yükseldi. Yeni vakaların çoğunda sinir sistemini etkileyen ağır hastalık tablosu görüldü.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Darül Hikme bilim evi anlamına gelir ve İslam dünyasında bilim, felsefe, matematik, tıp gibi alanlarda araştırmalar yapılan dönemin en önemli entelektüel merkezlerinden biridir. En bilinen Darül Hikme örneği Abbasiler döneminde Bağdat'ta kurulan ve bilimsel çalışmaların yapıldığı merkezdir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: ve online'da keşfedin. Koça.
1: Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
7: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu? Ekspertise Dino Bile.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
10: Getir, bir mutluluk getir.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Bir reklam.
15: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: Reklam.
16: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Ne güzel bir eserdir Yavuz Bingöl'de. Bambaşka yorumlar. Tutamadım ellerin ve Yavuz Bingöl'ü dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Ve devam edelim yine başka güzel eserlerle. Dinlememiz gereken çok şarkı var. Her biri de evet keyifli bir şekilde Radyo 7 farkıyla sizlerin gönüllerine, kulaklarından ulaşmaya devam ediyor. Kulaklarını temiz tutan, keyifle dinleyen, dinlemesini bilen o özel yürekler, yani siz saygıdeğer dinleyenlerimize selamlarımla bu şarkıyı armağan edeyim. Yalan Dünya severiz. Sevmenin yoktur bildiğim kadarıyla. Herkese hitap eden özel bir şarkıdır. Bir eserdir.

yalan dünyada neler neler yaşıyoruz değil mi? Gelip geçiyoruz diyoruz ama gelip geçme o kadar da kolay bir şey olmuyor. Yalan dünya. Neler var? Dünya yalan diyoruz ama yalancılar da var. Riyakarlar var. Kıskançlar, hasetler hepsi var. Neler var neler. Şöyle demiş. Dost vardır elini sıkar, sana kalbini açar. Dost vardır dost görünür, seni can evinden vurur. Allah uzak etsin. Uzak etsin bizden.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şimdi dön diyemem dedi Bilal son ses. Derya Bedavacı da diyecek ki seni seven kimdi? Kim? Her halimize bin şükür sevgili Can Bağları. Haline şükretmezsen çünkü huzurun öyle ya da böyle bir şekilde hep eksik kalıyor.

Efendim, güzel mesajlarınızı bekliyorum, artık gönderebilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507 977 0101 gönderin gelsin, ben de bol bol okuyayım inşallah.

bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum,
0: Opet'te bulacaksın.
2: Kuru yemişlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-9 Ağustos tarihleri arasında markalı paketli kuru yemişlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Bir reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi?

Ya sevdiğim. Erdoğan Şimşek'e de selam olsun diye güzel bir şarkı yaptı değil mi? Keyifle dinliyoruz her zaman. Efendim mesajlarımıza dönüyorum. 0507-977-0101'den. Ablam demiş Elazığ'dan Cengiz Aydemir. Sıradaki şarkıyı eşim Sevdama ve kendime istiyorum. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Şu anda seyir halindeyiz. Çamlı Yayla'ya gidiyoruz. Türkan Hanım sıradaki eseri Mahir eşim ve 3 oğluma armağan ediyorum demiş.

Neredesin sen muhteşem eserlerden biridir. Güzel de bir düet olmuş. Ve devam ediyoruz 0507-977-0101'den gelen mesajlarla. Kütahya'dan Vesile, Isparta'dan Kütahya'ya gelmek üzere yola çıkan Canparem oğlum ve arkadaşları için bir eser demiş. Yolları açık olsun amin efendim, yollar açık olsun tüm yollarda olanlara. İyi günler Vener Hanım, ben Kayseri'den Bilge, Hirayi Zerduş'tan bir eser istiyorum. Bana ve çocuklarıma gelsin iyi yayınlar demiş. Şarkı yeni baştan, tamam birazdan inşallah. Şöyle bir Hirayi Zerduş zaten listemde vardı, öne çekelim efendim.

bazı olaylar vardır, bazı kişiler vardır, onlara boşu boşuna dersiniz. Yani zaman harcamak bile çok üzersiz. Zaten sevdiklerimizi ayırırız, öyle değil mi, zamanımızı? Çünkü en

0: Dayanır.
1: Dayansın da nereye kadar dayansın değil mi? Bazen de öyle hissediyor insan. Efendim hemen devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Şöyle gördüğüm kadarıyla Konya'dan Enes Karakulak, sıradaki şarkı Mehmet amcama gelsin demiş. Antalya'dan mobilyacı Mustafa Usta, o da sıradaki şarkıyı Maza Dağı'na armağan ediyor özellikle. Ve gördüğüm kadarıyla bir de Ferdi Tayfur dinleteceğim. Evet, güzel kardeşimiz de Ferdi Tayfur isteyenler de var. Onlara da özellikle armağan edelim. Kardeşim Muhammed Yasir'e gelsin, mutlu yayınlar demiş.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümler.

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. İslam NATO'su olarak değerlendirilen bu birliktelik herhangi bir saldırıya karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Havaların iyice ısınmasıyla boğulma haberleri peş peşe geldi. Erzurum'da 12 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette can verdi. Antalya'da ise denize giren 3 arkadaştan ikisi dalgaların arasında kayboldu. İkisinin cansız bedenine ulaşıldı. Dolandırıcılar bu kez hayvan sahiplendirme yalanıyla insanları hedef aldı. Cins hayvanları ücretsiz sahiplendirme vaadiyle ilan veren sahtekarlar, nakliye parası adı altında yüz binlerce lira haksız kazanç elde etti. Dolandırıcılık olayı, ilanda fotoğrafı kullanılan veteriner sayesinde ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. Yeni eğitim öğretim dönemi öğrenciler ve öğretmenler için artık daha güvenli olacak. Okullara 30 bin yeni güvenlik personeli alınacak. Başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Tartışmalarda ilk özrü erkekler mi diliyor yoksa kadınlar mı? Bu sorunun cevabını bulmak için araştırma yapıldı. Araştırmaya göre ilk özrü erkekler diliyor. Tayland'da 14 yaşındaki saldırgan silahla okul bastı, 5 öğretmeni öldürdü, 22 kişiyi yaraladı. Kaçamayınca intihar eden saldırganın okula gelmeden önce dede ve büyük annesini de öldürdüğü ortaya çıktı.

Trend Yol Süper Lig'de 2. ve 3. haftanın maç programı belli oldu. 21 Ağustos Cuma Erzurum Spor Galatasaray, 22 Ağustos Cumartesi Fenerbahçe Konya Spor, 23 Ağustos Pazar Trabzonspor Başakşehir maçları oynanacak. Trend Yol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü Serdar Dursun'un renklerine bağladı. Manchester United, milli filebekçisi Altay Bayındır'ın Celta Vigo'ya kiralandığını açıkladı.

0: Burası Radyo 7.
1: Radyo 7.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. TEM Bahçeşehir Büyükçekmece yönünde sağ şeritte trafik kazası var. İki şerit trafiğe kapalı. Bağlantı yolu Bayrampaşa Sağmalcılar Viyadüğü yönünde ise zincirleme kaza meydana geldi. Bir şerit trafiğe kapalı, bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Haliç Köprüsü de çift yönlü olarak yoğun durumda.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 13.779 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.70, Euro 55.19, gram altın 6.683 lira. Brent petrolün varil fiyatı 83.49 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

0: çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Kırklareli, Çorum, Amasya, Trabzon, Rize ve Artvin'de yağış geçişleri görülecek. Ege'de ise fırtına bekleniyor. Yarın Ankara 34, İstanbul 33, İzmir 37, Adana 36, Trabzon 29, Erzurum 30, Şanlıurfa 41 derece olacak. En güvenilir

Koçak'ta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Tüm sevenleri için Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Çok zoru seslendirdi ve keyifle dinledik. Müsait bir günde buluşuruz değil. Hani hep öyle söylenir ya, bir klasiktir bu. Müsait bir günde buluşuruz. Yok, değil. Kıymetli olan, müsait olmasam da sana vakit ayırabilirim diyenler varsa hayatınızda, işte onların kıymetini bilin. Kıymeti, değeri yüksektir onların. Hatta paha biçilmez. Çok önemli bir servetiniz var demektir. Aşk olsun.

defa ölüp de hiç ölmemekmiş. Efendim, yudumun yorumuyla dinledik. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Çok sevdiklerimizden biridir. Ve devam edelim güzel mesajlarınızla. 0507-977-0101'den gelen mesajlar. Malatya'dan Neslihan, Ferdi Tayfur'dan bir şarkı demiş. Ama şöyle söyleyeyim, Ferdi Tayfur 1853 sularında Mor Gülleri dinledik bu arada. Sen de dinlemişsindir Neslihan'cığım, sana da armağanım olsun. Ankara'dan Burak, savunma sanayinde şoförüm demiş. Trafikteyim, sizleri severek dinliyoruz. Kızım Devin Adaya gelsin şarkı demiş. Allah bağışlasın, hemen göndereyim. Antalya Elmalı'dan selamlar. Sıradaki şarkı aileme gelsin demiş.

ya da bazı sözler, hani dil yarası dediğimiz şey var ya, kanakmaz ama yarası da hiç geçmez. Efendim devam edelim şöyle güzel mesajlarınıza. Selamlar, şu an yoldayız, sizi severek dinliyoruz demiş ve sıradaki şarkıyı en sevdiğim görümceme gelsin, gelinim Elif demiş. Gelinin Elif diye de belirtmiş. Tokat'tan Mustafa Bey, ablam küçük bir kıskançlık için eşim Şerife'nin kalbini kırdım demiş. Ah yapmayın. Eşler birbirine ne olur. Tüm dinleyenlerin huzurunda dünya tatlısı eşimden özür diliyorum demiş. Sıradaki eseri ona armağan ediyorum demiş. Duymuştur herhalde. Duyduysa artık terazi onun tartacak ve inşallah kabul eder.

Efendim, Nurettin Reçber'in o güzel şarkısını dinliyoruz ama bu arada benim size güzel bir haberim var. O güzel eserimiz şöyle birazdan başlasın ama Radyo 7 canlı yayın aracımız bu akşam Başakşehir Millet Bahçesi girişinde olacak ve orada sevgili Mehmet Can sizlerle buluşacak. İnşallah müsait olanlar, vakti olanlar unutmasınlar. Başakşehir Millet Bahçesi girişinde sevgili Mehmet Can canlı yayın aracımızda sizlerle buluşacak. Güzel hasbihal edecek ki sohbeti çok güzeldir bilirsiniz. Yayındaki hali bir de tabii canlı yayın olmadan da olan hallerde daha da bir keyiflidir. Mehmet Can'a muhakkak ziyaret edin. Benden de bir selam gönderin lütfen. Tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz inşallah Başakşehir Millet Bahçesi girişine canlı yayını aracımıza. Aynı zamanda sevgili Can Bağları, Sakaryalı dinleyicilerimize de söyleyelim. Canlı yayın aracımız yarın da Sakarya Gar Meydanı'nda olacak. Onu da özellikle söyleyeyim, bildireyim. Sakaryalıların her zaman teveccühü çok yüksektir. Özellikle selamlarımı iletiyorum ve bu şarkıyı da yine Sakarya'daki dinleyenlerimize de armağan edelim. Bilal abimize de çok selamlar iletiyorum.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
4: ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz'da 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı %4,1'e geriledi. Karadeniz ve Azak Denizi'nde limanlara, tahıl terminallerine ve ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması Rusya ile Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatlarını aksatırken bu durum küresel gıda güvenliğine ilişkin endişeleri artırıyor. Küresel gıda fiyatları, jeopolitik risklerin yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları ve artan sıcaklıklar nedeniyle son 3,5 yılın zirvesine çıktı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi
12: türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
13: Ekspertise,
11: Dino. Banka şubelerimize, acentelerimize.

0: bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi?

Bir olay, bir şarkı, ne bileyim, bir sokak, bir cadde, bir gittiğin yer hemen tetikler ve sonra tekrar o günler aynı sıcaklığıyla yaşanır.

Neler her zaman insan hayatında acıtır. Gittikten sonrası da geçip gitmez olay. Bitmez. Ufacık

Sabahçı kahvesi çok sevilen şarkılardan biridir. Melek Mosso yorumuyla dinledik. Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Ali Emruli'de. Türkiye'nin alışkanlığında. Şimdi de bir Fatih Kısaparmak klasiği. Ve mesajlarla devam edelim. Biz gurbetçiler Osman ile Nejat Trabzon Balıklı Yaylası'nda dinlemekteyiz demiş. Kocaeli ve Tekirdağ'dan selamlar. Sıradaki eseri gurbetçilere hediyemiz olsun demiş. Ankara'dan Yaren, eşimle börek yapıyoruz. Oo ne güzel. Hem de zevkle sizi dinliyoruz demiş. Sıradaki şarkı bize ve tüm dinleyenlere gelsin. Teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Ne güzel. Çok keyifli, güzel olmuştur büyük bir ihtimalle. Bu kadar sevgiyle yapılan, değil mi? Yemek. Senin...

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Ve yine güzel mesajlarımıza hemen şöyle dönüyorum. Bol bol okumaya devam ediyorum. Mutfakta akşam yemeği hazırlıyorum demiş. Radyo 7 ile beraber Sakarya'ya selam olsun. Selam olsun efendim, sevgiler. Ve merhaba Vener Hanım, ben Afyonkarahisar. Bir yandan ev taşıyoruz. Oo, Allah kolaylık versin. Bir yandan da sizi dinliyor demiş. Bu arada 10 yıl oldu Radyo 7'yi dinlemeye başlayalı. İyi ki varsın. Siz de iyi ki varsınız. Allah güç kuvvet versin, kolaylık versin. Zor iş ev taşımak, çok.

0: kavuşmak.
1: Evet, ayrılmam derken şöyle bir bakıyorum, bizim de ayrılık vaktimiz gelmiş. Selamlar abla, Samsun 5 Bafra 5 hat dolmuş durağından Fatih. Fatih kardeşime selam olsun ve 5 hat durağına özellikle selamlarımızı armağan edelim. Kayseri'den Ali Akkuş bütün Radyo 7 dinleyenlerine sevgi ve saygılarımla öncelikle canım eşim Merve Akkuş'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Poyraz Mersin Çamlıyayla yolundan sıradaki şarkıyı kardeşlerime ve annem ve babama armağan ediyorum. Bolu Gerede'den Sude Naz evde sizi dinliyorum demiş. Annemle kendime istiyorum. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet.

0: değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Reklam.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Gedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Pilot Garaj

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Unlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde %50 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, hepimize iyi gelecek. Reklam.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim.

Gününüz nasıl geçti sevgili dinleyenler? Günlerden bugün cuma. Evet, hafta sonu da yaklaştı. Hafta sonu planlarınız nedir? İnşallah hafta sonunuz keyifli ve güzel geçer. En güzel anları, zamanları sevdiklerinizle birlikte yaşamanız temennisiyle. Murat Göğebakan bizlerle birlikte, günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren herkese bu güzel esiri armağan edelim. Keyifli yolculuklar.

Hayatta en zor iki kelime vardır. Kal demek ve affet demek. İkisini de zamanında söyleyebilmek büyük cesaret ister. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte.

fotoğraf albümü karıştırırken durup uzun uzun baktığınız bir kare vardır. İşte bazı şarkılarda tam onun gibi. İşte Ebru Gündeş söylediği hani bizlerle. Sevgili dinleyenler, sanatçıyı sizler, şarkısını da ben belirleyeyim ve güzel ortaklaşa keyifli bir yayın yapalım. Ne dersiniz? Dinlemek istediğiniz sanatçının sadece adını yazmanız yeterli olacaktır. Sizler sanatçıyı belirleyeceksiniz. Ben de şarkısını 0507 977 0101 WhatsApp attınız.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kayseri-Kırşehir yolunun 16-20. kilometreleri, Kastamonu-Araç yolunun 3-14. kilometreleri, Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

Kaya diyor, bizler de bu güzel eserini güzel ailesine armağan etmiş olalım. Gaziantep'ten Seda Nur, evet, direksiyon başında sizleri dinleyen eşime, Burhan'ıma armağan olsun diyor. Bu güzel eseri de dinleyelim o zaman.

Her insanın sadece kendisinin bildiği bir hikayesi muhakkak vardır. Adını kimseye söylemediği, kalbinde sessizce taşıdığı. Radyo 7'deyiz. Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam. Evet, WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının adını yazmanız yeterli olacaktır. Sezen Aksu hayranları, bu güzel eserde sizlere armağan olsun.

Antalya'dan Murat, ilk kez yazıyorum diyor. Baba emaneti olan garip anam için Zeki Müren'den bir şarkı diyor. Elbette ki rahmetli Zeki Müren bizlerle birlikte.

Murat abi hayırlı yayınlar. Can Dener Çetin'den bir parça çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Bugün böyle sanatçıyı sizler şarkısında ben belirliyorum ortaklaşa. Keyifli ve güzel bir yayın gerçekleştiriyoruz. Bolu Gerede jandarma personeline saygılar, sevgiler. Erzurum'dan Seda Hanım, canım eşim Samet de yolda sizleri dinliyoruz diyor. Keyifli yolculuklar. Ankara Fursaklar'dan Sami. Gecemiz hayrolsun, iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Müslüm Gürses istemiştiniz. Ben de bu güzel şarkısını seçtim.

an belki balkonunda oturup bizi dinleyen biri var. Belki uzun bir yolun tam ortasında olan biri. Nerede olursanız olun hoş geldiniz Radyo 7'ye. Sibel Can hayranları, bu güzel eserde sizlere armağandır.

0: gelemez misin?
1: Çok fazla Ferdi Tayfur isteği vardı. Manisa'dan Zeliha eşim Muhammed için diyor. İzmir'den Hüseyin Oka için geldi. Gaziantep'ten Mehmet Altıntaş. Almanya'da sizi dinleyen sevgili dostum İbrahim Meydan için diyor. Paris'ten Osman Yılmaz ama şimdi memleketteyim, Manisa Sarıgöl kazasının Bahadırlar Köyü'nde. Akşamınız güzel olsun diyor. Sizlerin de Afyon'dan Yasin. Tavşanlı'ya gidiyorum, tren kullanıyoruz demişsiniz. Kolay gelsin. Tokat'ta anne Engin, eşim Melike, kızlarım Elif ve Zeynep için diyor. Kahramanmaraş'ta eşimle parkta sizi dinliyoruz diyen başka bir dinleyicimiz. Ve tüm Ferdi Tayfur hayranlarına da armağan etmiş olduk.

Galatasaray'dan Raşit Hoca, otobüsçü tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. İbrahim ailecek oturmuş, sizleri dinliyoruz. Hatay İskenderun'daki kardeşimiz Burak için gelsin demişsiniz. Çorlu'dan Göktenur, Karatepe'de yatan eşim Harun Akkurt için armağan etmek istiyorum diyor. Merve Yavuz, Ünal Sofoğlu bizlerle birlikte.

Kapıyı çalan her misafir evimize gelmez. Bazıları ömrümüze gelir. Hoş gelen insanlar çoğalsın hayatımızda, öyle değil mi? Nazan Öncel bizlerle birlikte, günün bu vaktinde çalışan dostlar. Bu güzel eserde sizlere armağan olsun, kolay gelsin.

Bolu Gire'de jandarma personeli bizleri dinliyorlar. Onlara da selam olsun. Gaziantep'ten Mesut, umutlar bir gün yeşerecek. Zehra, bu esaret elbet bir gün bitecek diyor. Hayatta insanın başına her şey gelir. Sabır her şeyin ilacıdır. Kendine çok iyi bak canım arkadaşım diye bir not var. Özge, işi madem için istiyorum, onu canımdan çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun. Samsun Bafra'dan Derya. Bu güzel akşamda eşime ve çok sevdiğimi ilan etmek istiyorum diyor. Özlem Çelik bizi.

Kütahya'dan Zeynep, 25 yıldır sizleri dinliyorum. Hastanede yatan babama ve anneme bütün hastalara acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Berken'den bir şarkı demişsiniz. Bu güzel şarkıyı tüm hastalarımıza şifa niyetine armağan edelim.

Kayseri'den Elif, sana da hayırlı akşamlar Burak Bulut demişsin. Evet, Eskişehir'den selamlar Yunus Emre Köroğlu. Canım anneme, babama armağan ediyorum diyor. Afyonkarahisar'dan Mustafa Kındır. Radyo 7'yi çok severek dinleyenlerden.

0: Yaşamadan bazı şeyleri de bilemiyoruz, öyle değil mi? Tokat'tan Melike, bütün Tokatlı hemşerilerime ve sizlere armağan olsun, Allah'a emanet olun diyor. Eskişehir'den İsmail, canım eşim Nuran Hanım'a ve canım oğlum Yunus Emre'ye armağan olsun diyor. Merve Özbey bizlerle birlikteydi. Sevgili Eren Özdemir, kıymetli değerli kardeşim, şu anda yolda, Fırat Bey ile beraber bizleri dinliyorlar. Niğde'de sahne alacakmış. Tüm Niğde'deki dinleyicilerimize de duyurulur.
1: Burası Radyo 7.
2: Bu ne sevdaydı?

Sevmenin en güzel tarafı inanmak, en zor tarafı da yine inanmak. Kalbimizin yanılmadığı insanlar olsun hayatımızda inşallah. Ankara'dan Derya Niran Ünsal diyor, sizi bahçemde çay içerken dinliyorum demişsiniz. Afiyet olsun. Hemen ardından güzel bir İsmail Altunsaray yorumu gelecek. Ankara Etimesgut'tan Hüseyin Zeyrek'in seçmiş olduğu bir sanatçıydı. Ben de en güzel türkülerinden birini sizlere ileteceğim birazdan.

Bu akşam da biriktirdiğimiz duyguları şarkılara emanet ettik. Evinizde, işinizde, yolda bize eşlik ettiğiniz için her an için teşekkür ederim. Gönlünüz nerede huzur buluyorsa yolunuz hep oraya çıksın. Güzel bir akşam diliyorum. Son olarak da Sena'nın seçmiş olduğu Sinan Özen'le huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Balkonda annesiyle çay keyfi yaparken bizleri dinliyor Sinan Özen sizlerle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Ve gün boyunca beklediğimiz saat geldi. Saatler 22'yi gösteriyor. Günlerden Cuma, burası Radyo 7. Haftanın son programı için radyomuzun başına toplandık. Keyifli, huzurlu bir gece diliyorum. Harika şarkılar duyacaksınız. Programımıza başlıyoruz bu güzel şarkıyla. Hadi bakalım, devamı gelecek.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Yok mu?

Güzel bir Japon atasözü var. Diyor ki, bir şey hakkında düşünüyorsanız karar verin. Bir şeye karar verdiyseniz artık düşünmeyin. Hayatımızın çoğu aslında düşünmekle geçiyor, değil mi? Nasıl bir insan olacağız? Kendimizi nasıl inşa edeceğiz? Kendimizi sevdirmek için başkalarının düşüncelerine göre mi şekillendireceğiz, yaşayacağız? Yoksa kendimiz olacağız ve insanların bizi böyle sevmesini mi bekleyeceğiz? Yoksa insanların bizi sevmesinin önemi olmadığını düşünerek özgün kişiliğimizi mi ortaya koyacağız? Nasıl bir insan olacağız?

0: gençliği.
1: Bugün çok güzel bir söze denk geldim. Şöyle diyordu: yalnızlık kimsenin sizi aramaması değildir. Yalnızlık sizin kimseyi aramamanızdır. Sessiz kalan bir insan aslında tüm sözleri söylediğini ifade eder size, anlayana tabii ki. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de WhatsApp mesajlarınıza bakalım şimdi. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın. Yeni dinleyenlerimizden de mesaj bekliyorum. Onlar da mesaj göndersinler. Murat Kara, Aksaray Özel Halk Otobüsü kaptanıyım. Hareket halindeyim. Sizi severek dinliyorum. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum diyor. Biz de hem size hem de tüm kaptanlarımıza armağan edelim. Yalova merkezden herkese selamlar. Sahilde oturduk, çayımızı yudumlarken bir yandan da sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı her zaman yanımda olan anneme ve babama armağan ediyorum demiş. Allah bağışlasın, Allah tüm sevdiklerinizi bağışlasın, sağlıklı, huzurlu bir ömür nasip etsin onlara. Bu hayatı onlarla paylaşıyoruz.

kendi egosunu sizin üzerinizden besleyen insanlarla karşılaştınız mı hayatta? Kendi varlığını kakar sizin başınıza. Onlara şunu söylemek lazım, mezarlıklar kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Ben mükemmel değilsem, sen de tek seçenek değilsin.

Kimseyi gözümde büyütmüyorum. Çünkü ben dinlersem konuşabilirler. Ben umursarsam değerlidirler. Ve ben bugün onları hayatımdan çıkarırsam yarın yoklar, öyle değil mi? Ankara'dayız. Sıla komşularımla dinliyorum sizi. Bize de güzel bir şarkı armağan eder misiniz diyor. En güzellerini armağan ederiz. Yine Ankara'dan Hümeyra, sıradaki şarkıyı kankalarıma armağan ediyorum. Saat 22'de açıyoruz, programınızı bekliyoruz demiş değerli dinleyenlerimiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kaan abi, dört gözle senin gelmeni bekliyoruz. İki tır Fethiye'den Ankara'ya gidiyoruz. Enes ve ben Zafer, sıradaki şarkı tüm kaptanlara gelsin demiş. Teşekkür ediyorum tüm kaptanlarımıza. Yollarda bizi dinleyen tüm dinleyenlerimize gelsin bu şarkı.

Kütahya'dayız. İzzet Şengül, sizden ricam Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalabilir misiniz? Eşime ve çocuklarıma gelsin, kolay gelsin, Allah'a emanet olun, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı dinleteceğim Allah'ın izniyle bu gece. Ben İknur Bursa, Baba Sultan'dan yazıyorum. Eşim Sabri ve tüm Radyo 7 dinleyenleri için bir şarkı istiyorum demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Belçika'dan Murat, İspanya yolundayız ve sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı eşim Çiğdem'e, kızım Zeynep'e ve Türkiye'de olan oğlum Kerem'e armağan ediyorum demiş. Hayırlı kazasız belasız yolculuklar diliyoruz size. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısın demiş dinleyicimiz Fatma Gül, eşine armağan etmiş. Kayseri'den Seher, sıradaki şarkı kardeşi Medine Kolsuz'a, arkadaşları Esra, Zeynep Uzun, Melek Nur Cesur ve Songül Topal'a gelsin yazmış.

olgunlaştıran, karakterimizi, kişiliğimizi sağlamlaştıran aslında sabrettiklerimiz, vazgeçtiklerimiz ve mücadele ettiklerimiz değil mi hayatta? Bugün nişanlımın doğum günü, onu çok seviyorum diyor Mustafa. İyi ki doğdun. Bize güzel bir şarkı çalar mısın Kaan abi demiş Nide'den yazıyor. En güzel aşk şarkılarını üzerinize alınabilirsiniz. İstanbul Beylikdüzü'nden Erhan, ortak sıradaki parça en iyi dostum Murat Tantu'ya gelsin demiş. Allah ayırmasın, her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldur derler. Çok güzel bir düette Kaan'la geceye ses vere devam ediyoruz.

Kim olursa olsun bu dünyada kendi payına düşeni alır muhakkak, değil mi? İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil, ya da tam aksine her şey kötü gitmez. İlla ki arada güzel giden bir şeyler olur, öyle değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de gecelerin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Gece Ses Ver devam ederken WhatsApp mesajlarınıza da elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Emekçi kardeşlerimiz yazıyor, 17.1 vardiyasında çalışıyormuş Kevser Kütahya'da. Tüm mesai arkadaşlarıma armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Tokat'tan Özlemse Kayseri'de bizi dinleyen Cihat için bir şarkı istiyor. Bakalım bir diğer mesaj Konya Ereğli'den geliyor. Hamit Uğur ailece dinliyoruz. Selam olsun demiş Konya'dan Çiçek. Bizim için de çalar mısınız güzel bir şarkı? Tabii ki çalarız. Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören dayım Barış Geriye armağan olsun sıradaki şarkı diyor. Yozgat'tan Habibe. Allah şifa versin kardeşim, teşekkür ediyorum.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977.

Hani derler ya, bu kadar insan yanılıyor olamaz diye. Çok büyük travmalar yaşayan, büyük hastalıklarla mücadele eden ya da büyük bir kaza geçiren, malını mülkünü, sevdiklerini kaybeden insanların sözlerine bakın, hepsi aynı şeyi söylüyor. Üzülmeyin, bu dünya üzülmek için çok kısa. Hiçbir şeyi kafanıza takmayın. Hiçbir şeyi dert etmeyin, kendinize odaklanın ve hayattan keyif almaya bakın. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Kütahya Gediz'den Belkıs'a sıradaki şarkıyı "Her Şeyim Canım Çocuklarıma Armağan Ediyorum" diyor. Allah başlasın. İzmir Atatürk Parkı'nda dinliyoruz sizi. Abdi eşim Zahide ve güzel kızlarımla nostaljik bir arabaları var. Bisikletin üstüne koymuşlar. Radyo bu araba. Farları da yanıyor. Çok güzel gerçekten. Teşekkür ediyoruz.

0: zamana.
1: Gerçekten öyle mi? Bazı insanlar günahlarımıza kefaret olsun diye mi karşımıza çıkıyor ve bizi bu kadar çok üzüyor? Olabilir değil mi? Seydişehir'den Gamze, tüm sevdiklerimi armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı demiş, sizin için çalacağız hiç merak etmeyin. Antalya'dan Mira Karaboya, Osmaniye'deki babam Can Karaboya ve Alanya'daki ablam Esra Zeynep Uzun'a selam olsun, onlar için istiyorum diyor. İsmim Enes Çanta, Isparta, Şarki Karaağaç'tan selamlar. Sizi her gün sabah akşam lokantamızda dinliyoruz. Sıradaki şarkı bir Muğla dinlenme tesisi çalışanlarına ve müşterilerine gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Kolay gelsin. Derya Ankara Keçiören'den, oğlumla dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı beni yalnız bırakmayan oğluma armağan ediyorum demiş. Hayırlı evlat, ne güzel. Hayattan çok büyük nasibiniz varmış değil mi? İnşallah hayırlı evlatlar nasip eder Rabbimiz. Ve hayırlı anne babalar tabii ki. Her şey karşılıklı.

0: Erdemli insan ne yapar biliyor musunuz? Aldana aldana öğrenir ama kimseyi aldatmaz. Erdemli insan kandırılır. Erdemli insanın iyi niyeti kullanılır. Böyle öğrenir ama o kimseyi kandırmaz ve kimseyi kullanmaz. Yani ona yapılanı anlar ama bir başkasına yapmaz. Tam tersi davranır. Öyle değil mi? Gamze Sivas'tan yazıyor. Bugün evlilik yıl dönümümüz. Canım eşim umurum seni çok seviyorum. Nice 6 yıllarımız olsun. Sıradaki parça gönülden sevenlere gelsin demiş. Biz de kutluyoruz bugün doğum günü olan, bugün evlilik yıl dönümü olan tüm dinleyenlerimizi.
1: Bugün yaşıyorsam

Kendi kalbimizden eminsek bize söylenen sözler ne kadar yanlış, çirkin, kötü niyetli olursa olsun etkilememeli. Eğer karşıdaki insanın söylediği sözler bizi sinirlendiriyorsa, öfkelendiriyorsa içten içe bizim yanlış bir tarafımıza değiyordur. Kendimizi bir kontrol edelim. Hatay'dan Ali'ye çok sevdiğim ve ayrı kalmak zorunda olduğum eşim için bir şarkı istiyorum demiş. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz, hiç merak etmeyin. Ankara'dan servis şoförü emekli Mecit Yıldırım Kaan Bey programınızı severek dinliyorum. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerimi ve aileme armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyorum, eksik olmayın, sağ olun, var olun. Alanya'da bizi dinleyen ablam Zübeyde için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Kardeşi Zuhal onu çok seviyor, söyler misiniz? Söylemez miyiz? Türkan Karaboya, Adana'daki oğlum Hüseyin Can için sıradaki şarkı istiyorum diyor. Öyleyse gelin birlikte kulak verelim.

dinleyicimiz sıradaki şarkıyı Adana Pozantı'da radyomuzu dinleyen halasına ve arkadaşlarına armağan ediyor. Canım biricik adam Aysun Göbelek ve yanında bulunan arkadaşları Aysel Anaç, Zehra Türk, İpek Nurbel için armağan ediyorum sıradaki şarkıları. Onları çok özledim diye de yazmış. Mersin'den Ayhan, sıradaki şarkı oğlum Eymen ve kızım Defne için gelsin. Allah'a emanet olun demiş. Siz de Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Ankara'dan Kamer. Radyo 7 bize yetiyor. 40 insan olacağına yanımda bir Radyo 7 olsa yeter demiş. Bu ne güzel bir ifade. Bizi onurlandırıyorsunuz. Kamer Bey, sıradaki şarkıyı size ve sevdiklerinize armağan ediyoruz. Yine Ankara'dayız. Keçiören'den Sever Terzi'den Ramazan Sever'e sıradaki şarkı gelsin. İyi yayınlar dilerim demiş. Güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Güzel şarkı çalmak bizim işimiz. Hiç merak etmeyin.

İnsanız, içimizde kontrol etmeye çalıştığımız ve beğenmediğimiz huylarımız var, öyle değil mi? İnsanız, sahip olduklarımızın nankörüyüz, sahip olamadıklarımızın müptelasıyız. Başımıza iyi bir iş geldiğinde ben bunu hak edecek ne yaptım demeyiz. Başımıza kötü bir şey geldiğinde ben bunu hak edecek ne yaptım deriz. Böyleyiz.

Akşehir'den Emre bütün ceza infaz kurumu şoförlerine bir şarkı istiyorum demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim kardeşimize ve yanında bulunanlara. Afyon Şuhut'tan Hüseyin, Şuhut Millet Bahçesi'nden selamlar sevgiler. Sıradaki tüm parçalar Can Özüm eşim Damla'ya gelsin diyor. Kaan abicim Elazığ'dan selamlar, ben Berna Yelda. Sıradaki tüm parçaları canımdan çok sevdiğim eşim Ali Sökmen'e armağan ediyorum, onu çok seviyorum diyor. Samsun'dan Muharrem, şu an asker konvoyundayız, seni dinliyoruz. Rica etsem sıradaki tüm şarkıları askerlerimize armağan eder misin? Teşekkürler, kolay gelsin demiş. Hayırla uğurla gitsin gelsin askerimiz, sağ salim yeniden sevdiklerine kavuşsun. Bu güzel şarkıyı Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizi dinleyen, vazife başında olan tüm askerlerimize armağan edelim. Türkiye'den Almanya'ya geri dönüş yapıyoruz. Sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin diyor Nurgül. Yolunuz açık olsun. Tekrar bekleriz.

Herkesin o kadar çok derdi var ki bazen nasılsın diye sorduğunda biri gerçekten kalbinden geçenleri anlatmaya başlıyorum. Aradan bir dakika geçmiyor ki ya sana da anlatıyorum ama kusura bakma mızmızlanmak istemiyorum deyip konuyu değiştiriyorum. Çünkü biliyorum herkesin başından aşkın işi derdi var. Birbirimizi tırnak içinde böyle esir etmemeliyiz. Özel bir dostumuz olur, arkadaşımız olur. Ortam müsait olur dertleşmek için. Biz onu dinleriz uzun uzun, o bizi dinler, ondan yana sorun yok. Böyle incelikler bizi var edecek bu hayatta. Biz karşımızdakini düşüneceğiz, o da aynı şekilde bizi.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7, yolların da vazgeçilmez alışkanlığı yollardayız. Hatice Gök, Denizli, Manisa arasında ailece seyir halindeyiz. Sıradaki şarkıyı tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Biz de size keyifli yolculuklar diliyoruz. Kocaeli Gölcük'ten selamlar, severek dinliyoruz sizi. Eşim Özge'ye sıradaki parçayı armağan ediyorum. Onu çok seviyorum diyor Fatih. Güzel sesli abim Ali Atıcı, ben gurbette şoförlük yapıyorum. Sıradaki eser tüm Radyo 7 çalışanlarına armağan olsun demiş. Kolay gelsin kardeşim benim, selamlar gönderiyoruz. Mersin Mutta bizi dinliyor Mesut. Tüm Radyo 7 dostlarına armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı diyor. Balıkesir'den Nebahat, ben yayınınızı çok severek dinliyoruz. Sıradaki parçayı canım eşim Ramazan, çocuklarım Tuğçe ve Eymen için istiyorum, teşekkürler demiş. Hayırlı geceler Kaan kardeşim, sıradaki parçayı canımdan çok sevdiğim Kubilay'a armağan ediyorum, kolay gelsin demiş. Memnuniyetle çalacağız. Mersin'den Doğukan'sa sıradaki şarkıyı Güneş arkadaşımıza armağan ediyorum demiş. Hadi gelin madem öyle, bu harika şarkıya şimdi birlikte kulak verelim.

Hayatımıza çok fazla insan giriyor çıkıyor. Kendimizi baştan anlatmaya çalışmak belli bir noktadan sonra bıkkınlık getiriyor değil mi? Anlatmak istemiyorsunuz. Bir işe girerken yeniden kendinizi anlatmaya çalışmak, biriyle tanıştığınızda duygusal bir ilişki yaşamak istediğinizde tekrar kendinizi baştan anlatmak. Bunlar çok yorucu olabiliyor hayatta. Kütahya'dan Dilek Bana Güllü'den bir şarkı çalar mısınız demiş. Bu gece çaldık, umarım denk gelmişsinizdir. Kütahya'dan Arife benim için de bir şarkı gelsin diyor. Konya Ilgın'dan Mustafa Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Yine Konya İsmil Mahallesi'nden yazıyorum. Sıradaki şarkıyı babam Mustafa Çiçek'e armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Afyon Emirdağ'dan Muhammed Kocabıçak, sıradaki parça Emirdağ'da Radyo 7'yi dinleyen tüm dinleyenlere gelsin. Ferdi Tayfur geliyor şimdi.

Şimdi hayatınızda ömür törpüsü dediğimiz türden insanlar var mı? Bunlar sizin sabrınızı sınamak için yaratılmışlar adeta. Sizi zorlarlar, manipüle ederler. En sakin insanın bile çileden çıkarırlar. Sonra sizi suçlarlar. Ya sen de çok alıngansın, sen de çok sinirlisin. Ya bir dinle, neden böyle bir tepki verdin diye. Bazen hak edene haddini bildirmek, 40 yetime ipek kaftan giydirmek gibidir. Bazen hak ederler. Ne kadar sabırlı olursak olalım, iyi niyetli olursak olalım, bazılarına haddini bildirmek lazım. Ki o sınırı bir daha aşmasınlar. İyi niyetli olmak, temiz niyetli olmak başka bir şey.

İzmir'den Nur'un mesajıyla devam edelim. Annem Şebnem Hünat ve eşi Ali Hünat için güzel bir şarkı istiyorum demiş. En güzellerini çalarız, hiç merak etmeyin. Hayırlı akşamlar, ben Kayseri'den Tuğba Emre, eşimle birlikte dinliyoruz. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Eşim Kenan Emre Bey için gelsin demiş. Kenan Bey, sizin için çalıyoruz. Afyonkarahisar Keltepe'den selamlar. Sıradaki parçayı biricik sevdiğim Emrah Koçer için istiyorum. Afyon güzelse sebebi sensin, her şeyimsin. Neydi o? Dur, aklıma da gelmedi ya. Salla dertleri, uykusu gelsin. Bahçeli evler güzelse sebebi sensin.

insan bir kere genç olur ama ne kadar süreceği size bağlı diye bir reklam vardı, hatırlar mısınız? Yine bir başka atasözü, Kızılderili atasözü: bedenimizin yaşlanmasını önleyemeyiz ama ruhumuzun yaşlanması bizim kontrolümüzde. Biz genç kalmasını istersek genç kalır, öyle değil mi? Ve yine derler ki, hayallerin yerini hatıralar almaya başladıysa yaşlanıyorsunuz demektir. Öyleyse yaşlanmamak için ne yapacağız? Daha fazla hayal kuracağız.

Konya'dayız. Süleyman ben, benim için Orhan Gencebay'dan bir şarkı çalar mısın abi demiş. Dinleteceğim, hiç merak etme. Ben Burcu, oğlum Şahin'im için Edip Akbayram'dan bir şarkı istiyorum. Oğlum seni çok seviyorum demiş. Edip Akbayram'da dinlettik, umarım denk gelmiştir oğlunuzda. Antalya Korkut elinden Haşim Topuz, sıradaki parçayı çocuklarım ve kıymetli eşim Fatma'ya armağan ediyorum. Kalbinde kötülük olmayan herkese de gelsin demiş, ne güzel de demiş. Koray Canlı'dan Esma Nur Kocakaya'ya bir şarkı çalabilir misiniz? İstanbul Silivri'den selamlar, kendisi sevgilim olur, onu çok seviyorum demiş. Ne kadar güzel yazmışsınız. Seviyorum derken 4-5 M ile ne kadar sevdiğinizi oradan anladık. Sinop Türkeli'nden Tırcı Yetiş. Sıradaki şarkı şu an yolda olan otobüs şoförü kıymetli dostum Muhammed Turhan'a gelsin demiş. Kaptanlarımızı selamlıyoruz, yolunuz açık olsun. Çelen tarım ve hayvancılık için bir şarkı çalar mısınız? Aksaray'a armağan eder misiniz diyor Ali Mert. Etmez miyiz? Balkonda seni dinliyoruz Kaan abi. İlk defa yazıyorum. Sıradaki şarkı tüm sağlıkçılara gelsin. Ben Enes ve eşim Damla sağlıkçıyız. Saygılar abi, seni seviyoruz. Ben sizi daha çok seviyorum.

0: olur kalbe.
1: Samsun'a gidelim. Ali Erdal Namık kardeşlerime ve babama armağan ediyorum. Hep birlikte arabada dinliyoruz sizi demişler. Hayırlı yolculuklar. Konya Çumra'dan Erkan, Çumra Rehabilitasyon Merkezi 16-24 vardiyasında dinliyoruz sizi. Sizi dinlemek bir ayrıcalık demiş. Size yayın yapmak da bir ayrıcalık. Sakın bunu unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Konya Sille'den Polis Alaaddin. Her gece arkadaşlarla dinliyoruz sizi. Sıradaki parça Sille'deki herkese gelsin demiş. Hayırlı vazifeler dileyelim. Askerimize, polisimize, güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza, sağlıkçılarımıza, aklımıza gelmeyen her meslek grubuna. Mersin'den Şimal Biricik Güneş teyzesi için armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Onu çok seviyorum diye de eklemiş. Bu şarkı bizden size. Hangi

0: ederken.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de yaz gecelerinin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Bilal kardeşimiz Güllü dinlemek istiyormuş ama bu gece çaldık. Umarım denk gelmişsinizdir. Anne babalar, bebek bekleyenler, şimdi çok güzel bir isim tavsiyesi vereceğim. İlk defa duydum, Şanlıurfa'dan dinleyicimizin adı Özlen. Özlen, hani özlemekten geliyor. Ne güzel bir isim değil mi? Orijinal, ilk defa duydum. Sıradaki eseri canımdan öte sevdiğim eşime armağan ediyorum diyor. Özlen çok güzel bir isimmiş. Bunu hemen not aldık. Adınızla sağlıklı günlerde yaşayın. İzmir'den Rabia, her gece dinliyoruz. Annemle beraber sıradaki şarkıyı anneme armağan ediyorum diyor. Kral abi nasılsın? Gazi Paşa'dan Sude ben. Benim için de güzel bir şarkı çalar mısın? Ablam Zübeyde Demir'e ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan ediyorum. Balıkesir'den Deniz, sıradaki şarkıyı beni gerçekten yürekten sevene ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. İyi yayınlar demiş. O zaman Orhan Gencebay dinliyoruz.

0: olsaydın darılmazdın. Bana biraz
1: Manisa'dayız. Habil'in mesajıyla devam ediyoruz. Vardiya arkadaşım Hüseyin'le dinliyoruz sizi. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız? En güzelini çalarım, hiç merak etmeyin. Bakalım bir diğer mesaj. Gaziantep'ten Masal yazıyor. Bizim için de bir şarkı. Antalya'dan ilk defa mesaj gönderiyorum. Alanya'da bulunan Zeynep'e ve eşi Manavgat'ta bulunan Mehmet'e armağan ediyorum. İkisini de çok seviyorum diyor. Kırşehir'den Eylem, aileme armağan ediyorum. Sıradaki şarkıyı sizi severek dinliyorum. İyi akşamlar gecenin yıldızı Radyo 7. Kızıma, eşime, bir de bugün doğum günü olan oğluma armağan ediyorum sıradaki parçayı. Saygı ve selamlar Konya'dan demiş. Oğlunuzun doğum gününü biz de kutluyoruz. Sevim Çankırı'dan yazıyor. Eşim Emrah için bir şarkı çalarsanız ve onu çok sevdiğimi söylerseniz çok mutlu olurum demiş.

Sıradaki durağımız Elazığ. Elazığ'dan Mahmut Fıra'daki şarkıyı eşine ve kızlarına armağan ediyor. Ayrıca bize, eksik olmasınlar. Ankara'dan Ebrar, Akşehir'deki gönül hırsızına Mevlüt'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş. Keçiören Aktepe'den Hamide Aslan, çok sevdiğim kızım Eda Aslan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Avşa Adası'ndan Aral Mehmet Mutlu'ya selamlar olsun. Bizim için güzel bir şarkı, sizi severek dinliyoruz demiş. Çankırı'dan Merve, Çankırılı hemşehrilerimize gelsin çalacağınız şarkı. Denizli'den Murat Tekin, sıradaki şarkıyı evimin hatunu, kalbimin sultanı Nazmiye'me armağan ediyorum diyor. İstanbul'dan Yahya Yarar, öncelikle göz bebeğim kızım Şevval Duru ve oğlum Tuğrul Mert için, ayrıca eşim Fatma Nur ve İskenderun'da bizi dinleyen kayınçom Burak Ezer için istiyorum sıradaki şarkıyı. İngiltere'den ben Pınar, Çorlu'da bizi dinleyen eşim Levent Özgürgenlere bir şarkı armağan ediyorum. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi de söyler misiniz demiş. Memnuniyetle söyleriz. Halil Günay'dan Denizli'den Akhisar'a seyahat eden ailesine selam ediyorum. Bir sonraki şarkı onlara gelsin.

0: Diyarbakır'dan Gülşen Adana'da radyonuzu dinleyen
1: diyemedim,
0: Elif kardeşim
1: diyemedim,
0: Nuran için paylaşır mısın? Elif ve Nuran diye düzelteyim ben. Bazen mesajlarda böyle anlayamıyorum. Konya'dan sevgilen Seyit, sıradaki şarkıyı hayatımın anlamı eşime hediye etmek istiyorum diyor. Sizin için de çalacağız. Tokat'tan Zeynep, ailemle dinliyoruz. Tüm Tokatlılara ve Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum sıradaki şarkıyı.

0: olsun.
1: Hem bugünün hem de bu haftanın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Burası Radyo 7. Hafta sonunuz çok güzel geçsin. Malum mevsim yaz. Umarım çalışma hayatına biraz olsun ara verip kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırabilirsiniz. Pazartesi saatler 22'yi gösterdiğinde Allah dilerse yine burada buluşacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Ya bu çok güzel bir eser değil mi ya? Hı? Yani beste, düzenleme. Vallahi duygulandım ya. Daha programın başında ya. Bismillah. Gel de bu programı kısık sesle dinle. Yazık etme. Hoş geldiniz Radyo 7, burası Talha Bora Öge ben.
1: Gölge sizlerle.
0: Sizlerleyim. Şimdi hatırlamaktan başladık. Hatırımda sen kaldın diyor. Buradan devam edelim. Madem yolu buradan açtık. Buyurun. Merhum İbrahim Erkal adamdı. Çok severdim. Tanışmak da nasip olmuştu. Hatta yılını da söyleyeyim, tanıştığımız yılı. 1999'un sonu. Eyüp Sultan'da. Allah rahmet eylesin. Bak o da diyecek ki şimdi unutulanlar. Şu unutmaktan, hatırlamaktan bir gidelim. Şöyle hafızanıza, anılarınızı bir getirelim. Peki, sevgiyle merhaba. Radyo 7'nizden sesimi duyan her yana.

şimdi hani hatırlamaktan dem vurduk ya. Hatırımda bir sen kaldın geldi. Başlangıç eseri. Ardından unutulanlar unutanlar unutmazlar dedi İbrahim Erkal. Bak bu şarkıda diyor ki unutulmaz. Peki ben bunu şöyle tamamlayayım. Adam olan. Evet. Dostunu unutmaz. Öyle mi? Çünkü adamlığın şiarıdır vefa. Biz böyle gördük büyüklerimizden. Peki radyonun sesini açmıştın, yüreğini de aç. Yolda olanlar da yolunuz açık olsun.

Bir kamyon arkası yazısı gördüm. Belki de çoğunun duygularına tercüman olmuş baba. Şimdi baba demişken, aslında bu kamyon arkası yazısı hakikaten erkeklerin kaderi gibi. Özellikle baba olanların. Hep güçlü görünmek zorundasın ya. Öyle mi? Üzgün müsün? Kırgın mısın? Yorgun musun? Yok. Bak ne yazmış. Rüzgar değse düşecek gibisindir. Ama herkes seni iki dağı aşabilir sanır.

kafaya koydum. Anılara daldıracağım sizi. Mesela radyo programcılığımın başladığı yıllar, 90'lı yılların başı. Bu şarkı bizi oralara götürdü ve bu şarkıların hepsi de bir taraftan size hatıram olsun.

Yurt içi yurt dışı bakalım neler var. Aydın'dan Zekiye Hanım, Antalya'dan Pakize Hanım, selam olsun hepinize. Kocaeli'den Aynur Hanım, Amasya'dan Olgu, enteresan bir isim, selam olsun. Avukat Hüseyin Cerrahoğlu, Samsun'dan selam ve sevgiler demiş. Hatıradan anılara geçelim. İzmir Gültepe'den Mustafa Kemer, balıkçıymış, selam olsun demiş ve aleyküm selam, ne güzel kelam. Erzurum'dan İbrahim, tüm parçaları 21 yıllık eşim ve çocuklarıma, nice 21 yıllara demiş.

ahlar vahlar düşmüş sözüne. Pişmanmış diyorlar, çok da umurumda. Dertler çizgi çizgi inmiş yüzüne. Yaşlanmış diyorlar, çok da umurumda. Mutluluk beklerken çile vermişler. Üstüne koca bir dağ devirmişler. Sevdikleri ona yüz çevirmişler. Dışlanmış diyorlar, çok da umurumda. Aklar düşmüş saçlarının teline. Yalnızlığın yükü çökmüş beline. Sakız olmuş el alemin diline. Taşlanmış diyorlar.

programa böyle hatıralar, anılarla başladık. Öyle devam ediyoruz. Fakat bu anılara, hatıralara şarkı bazında hatıran yeterle nokta koyarken cümle olarak da şöyle nokta koyalım. Malum her anı güzel değildir. İnsanın her hatırası hatırlanası değildir. Bu nedenle işi bilenler derler ki sen geçmişte bazı şeylerin ölmesine izin vermezsin. Onlar da senin bugünü yaşamana izin vermezler.

yazar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Abdurrahim Karakoç Usta, Mihriban. Hadi bir de ondan şu şiiri okuyayım, yayınımız öyle devam etsin. Sevda güneşiyle buluşan ağaç, sonbaharda çiçek açar bir tanem. Bir tebessüm olur bin derde ilaç, aşk bakidir, her şey geçer bir tanem. Muhabbette gece olmaz, gün batmaz. Uykuya beden yatar, can yatmaz. Sağlam insan söz verince aldatmaz. İhmal eken sitem biçer bir tanem. Şüpheleri hafızandan sil gayrı. İhsanımsın, ilhamımsın, bil gayrı. Seviyorsan kanadım ol, gel gayrı. Kuş kanatsız nasıl uçar bir tanem? Bir tanem.

Abdurrahim Karakoç bambaşka bir adamdı. Öyle, öyle değil ha. Adamdı yani. Mekanı cennet olsun. Türküler de güzel yapılmış ve Burdur'dan Kezban Çevik hanımefendi süper radyo diyor. Teşekkürler, sizlerle güzel bu radyo. Gölge dinlemek bir ayrıcalıktır. Bize de bir şarkı armağan eder misiniz? Eşim Emin Fırıncı'ya, arkadaşım Didem'e gelsin diyor. Kocaeli Gebze'den Cansu

Fırıncı. Peki. Facebook sayfamıza gelen mesajlardan biri daha. Giresun'dan Güler, Şırnak'ta görev yapan eşim İbrahim Baş. Allah yar ve yardımcısı olsun, kızımla onu seviyoruz demiş. Bu vesileyle bu toprakların bütünlüğü ve asayişi için mücadele eden askerimiz, polisimiz, bekçimiz, güvenlik görevlileri, selam olsun. Hüseyin diyor ki, ayakkabı atölyesinde çalışıyorum. Senin programın çıkınca yorgunluğum gidiyor. Beni benden alıyorsun demiş. Saygılar diyor. Saygılar. Güzel ülkemin dört bir yanından mesajlar var. Radyo 7'de kalın. Gölgeyle.

Hayatta insanın ne gibi imtihanlar yaşayacağı belli olmaz. Bazen Allah öyle bir bela verir, İnsan sabredemez. Bir anda her şey alt üst olur. Tabii. Allah korusun, Rabbim muhafaza etsin. Sınanmadığımız bir dersin, bir sınavın üzerine iddialı olamayız. Allah adamı iddiasından vurur. Bugün kınadığın bir günahkarın, sen o kınadığın günahın dibine, göbeğine düşebilirsin. Ben şunu gördüm hikmet ehlinden, irfan ehlinden. Ya diyor, günahı sevme ama günahkarı sev. Bak şimdi, niye böyle diyor? La kardeş, sevmezsen nasıl tebliğde bulunacaksın? Gönlünü kazanmadan nasıl onu güzelliklerle buluşturacaksın? Kınayarak, dışlayarak olur mu bu? Olmaz.

biten bir gül gibi imkansız. Viran yüreğimde yeşerdin işte. Kırdın kilidi, açtın zamansız. Şu kalbime girmeyi başardın işte. Ben ulaşılmazdım, sen imkansızdın. Ansızın kalbimin içine sızdın. Ben bir serseriydim, sen deli bir kızdın. İkimizi de aşka düşürdün işte.

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

0: insanlara söylediğimiz şu güzel sözleri samimiyetle Yaradan'a bir söyleyebilseydik. Ama dikkat et, yanlış anlama ha. Yaradan'ı gerçekten sevmenin yolu yarattıklarını sevmekten geçer. Yaradan'a hakkıyla şükretmenin yolu yarattıklarına teşekkür etmeyi bilmekten geçer. Bu böyledir. Şeksiz şüphesiz. Ama diyor ya, kavuşmak varsa diyor sana, ölmek diyor düğündür bana. Bu Allah için söylenebilecek bir şey.
1: Seni seven kalbim.
0: Sevgili dostlar, lütfen bugün şimdi söyleyeceklerimi çok iyi düşün ki ödülü küçümseme. Küçümsemen gereken bir şey varsa bu dünya. Ama sen tam tersi ne yapıyorsun? Cenneti küçümsüyorsun. Ya şu küçümsenir mi ya? Cennete girdiğin an sana denecek ki burada sonsuza kadar kalacaksın. Bak öyle 50 yıl 100 yıl değil ha. Sonsuza kadar. Denecek ki her an mis gibi kokacaksın. Asla uyumayacaksın. İbadet yok. İbadet yapmayacaksın. O burada. Asla yorgun ve bitkin hissetmeyeceksin. Çok sıcak veya çok soğuk hissetmeyeceksin. Bir daha asla hasta olmayacaksın. Tüm giysilerin ipekten olacak. Bir daha asla üzülmeyeceksin. Ya böyle bir yer küçümsenir mi be? Ama dünyadaki ufacık bir menfaat uğruna insan ne pis işleri göze alır. Değil mi? Para peşin ya.

bugün şoför kardeşlerimin beklediğini biliyorum. Öyle bir kamyon arkası yazısı söyleyeyim ki, sen kamyon, tır, minibüs neyse, yazdığın zaman seni arkadan takip edenler görünce şöyle güzel bir fayda bulsunlar. Yaz baba. Edep akılın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllıdır, akıllı kadar şereflidir, şerefi kadar da değerlidir. Şimdi bu şarkı diyor ki tanımam senden başka, ben de diyorum ki tanımam şu hakikatten başka.

İbrahim Kars Kazman'dan, İsmail Akçan Balıkesir Sındırgı'dan, her zaman seninleyiz diyor, eyvallah. Trabzon'dan canım abim diyor, iş makinasında seni dinlemek terapi gibi. 9 yıldır dinliyorum. Allah yolunu açık etsin demiş hepimizin, eyvallah. Maşallah her yerdeyiz. Mustafa, kadalarını alırım sen ne güzel bir detaysın demiş. Kayseri'den eyvallah. Şehitler Diyarı Ankara Polatlı'dan selamlar demiş Cengiz. Nurcan Edremitli 2017'den beri dinliyormuş. Alarm kurup kaçırmadan uygulama üzerinden dinliyorum diyor. Teşekkürler. Selam olsun. Gölge sizler.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7 Gölge, ben Gölgesizlerle programındasınız ve bu program gündüz 14 gece 24'te, günde 2 kere yayında. Sizlerin teveccühü ve ilgisiyle böyle uzun yıllardır hem gündüz hem gece bu harika radyoda benim sesimi duyuyorsunuz. Bizi birbirimize sevdiren Rabbime hamdolsun. Hadi bir düet dinleyelim. Eskimeyen ama eski bir ses, Cengiz Kurtoğlu. Diğer yanda da yeni bir ses. Gerçi artık Kutsi de eskimeye başladı diyeceğimiz kadar yıllar geçti. Buyursunlar.

Dertlerine darıldım ben. Yakmam sevda ateşini, közlerine darıldım ben. Aşk yolcu hasret sancıymış. Sevdan bana yabancıymış. Bakışların yalancıymış. Gözlerine darıldım ben. Yaptığına bir baksana. Neler neler ettin bana. Bir daha inanmam sana. Sözlerine darıldım ben. Aklın gururunu sevmiş. İstediğin farklı şeymiş. Gülüşlerin hep sahteymiş. Yüzlerine darıldım ben. İstemiyordum gitmeni. Benden alıp gittin seni. Özlerine darıldım ben. Bu şehrin baharlarına, yazlarına darıldım.

Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Öyle demiş usta çırağına, evlat zamana çok takılıyorsun. Çırak böyle sürekli zaman sağdan soldan duyduğu, zaman şöyle zaman böyle deyince demiş ki, zaman dediğin evlat getir götür işlerine bakar. Nasıl yani demiş usta. Şöyle, ya en sevdiklerini sana getirir ya da onları senden götürür.

0: öyle dua etmiş. Demiş bana hak etmediğim şeyleri yaşatanlara Allah hak ettiklerini yaşatsın.
1: Yalnızca seninim, seninim, seninim.
0: Yo, beddua değil, bence çok adil. Ama burada problem şu: Allah'ın adaleti şaşmaz. Sen böyle desen de demesen de Allah herkese hak ettiğini verecek. Eninde sonunda ve mutlaka.

ki sevgili dostum, yol yoldaşın yanlışsa yol doğru olsa da bir yere varmaz. Efendim tekrar edeyim. Yoldaşın yanlışsa yol doğru olsa da bir yere varmaz.

0: olur artık.
1: Saygıdeğer dostlar, burası Radyo 7 Gölgesizlerle programındasınız. Sorsam size çoğunuz kendinizin merhametli biri olarak nitelendirirsiniz. Böyle tanımlarsınız. Bunu niye yaparsınız? Başkalarına karşı davranışlarınızdan dolayı. Tabii kendinizi biliyorsunuz sonuçta. İnsanlara acıyan, şefkat gösteren, yardım eden biriyseniz kendi kendinize dersiniz ki ben çok merhametli biriyim. Fakat şimdi kilit mesele şu. Bir insanın tam anlamıyla merhametli biri olması için başkalarına acıdığı kadar kendine de acıması lazım. Ama çoğumuz kendimize çok fazla zulmediyoruz. Ayetle sabittir. İnsan zalimlerdendir. Ve böyle denmesindeki en büyük etken insanın kendine yaptıklarıdır. Hem de bile bile. Şimdi merhametli misin, değil misin? Bir daha düşün.
2: Gölge sizlerle.

Ankara'dan Kadir Karaman, Burdur'dan Himmet, seninle gurur duyuyoruz demiş Kenan Oğuz. Çok teşekkür ederim. Fethiye'den, Kütahya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, İtalya'dan, bak İtalya Rimini, Mehmet Kılıç. İzmir'den Muhsin Algın, sesinle huzur bulanlardanız demiş. Eyvallah.

hükümanlarımın arasında Fatih Sultan Mehmet Han, ecdadım, atam. Onun bir sözünü not etmişim, söyleyeyim öyle devam edelim. Diyor ki, baykuştan pervamız yok. Biz şahinler sürüsüyüz.

Hayli meşakkatli vuslatın yolu. Gurur, fazla bencil, şeytan egolu. Ama hafızam hep seninle dolu. Hiç sevda yaşar mı boş divalarda? Aşkına düşkün gönlüm şu dağlarda. Candan geçmek kolay, senden zor gibi. Yokluğunda kalbim ölüyor gibi. Bu aşk yüreğimde kızıl bir kor gibi. Tutuşur yanarım can çeralarda. Aşkına tutkun şu gönlüm.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Şimdi gelen mesajlardan birinde Ahmet Yasin isimli kardeşimiz demiş ki annem bekliyor mesajı okumanı demiş. Ellerinden öperiz. Annesine demiş ki canım annem Allah seni başımızdan eksik etmesin seni seviyorum diye annesine mesaj göndermiş. Maşallah. Maşallah. Helal olsun kardeşim. İşin sırrını çözmüş. Ben iki meselenin gerçekten tereddütsüz işe yaradığını düşünüyorum. Bir, Allah'tan hakkıyla korkmak, saygıda kusur etmemek, adına, esmalarına, zatına ve ana babaya. Bu ikisi konusunda saygı ve sevgili olan adam, Allah'ın izni ve yardımıyla sırtı yere gelmez. Az evvel bir haber gördüm, evlat denmez ona, insan da denmez, annesini dövmüş. Daha yeni haberlerde gördüm. İnternet. Ya bir tarafta annem bekliyor, böyle telaşıyla mesajı okunsun diye bekleyen bir evlat, diğer tarafta da öyle insanlıktan nasibini almamışlar var. Evet, cümle ana babalara saygı ve hürmetle. Bu bilinçten Rabbim ayırmasın, anaya babaya hürmet bilincinden. Bugün de kapanış duamız bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine radyo 7'mizde buluşacağız. Malum bu program gündüz 14 gece 24'te ve hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Cümlemize huzurlanlar. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden.